Burun kompyuter işletiş, maşina haydaş, çet el tilini biliş, üştürlük zörür maharet hesaplanğan bolsa, bugünkü taratqu davrda nutq san etimi xizmet ve turmuşta muvaffaq işletilse, muvaffaqiyetke yol açalaydı.

Hayatımızda muhim tallaşqa duş kelgen çağda, eğer ömrünümü saxlap koyğulu bolsa idi, türlük endişelerden hali halda kelgüsüge dadıl atlanğan bolar yeduk. Bırak, ömür yolu da eğer mevcut emez. Ameliyat şu ki, ömrünü saxlap koyğulu bolmaydı. Ama aşu bir künni, aşu vaqtiki haletini xatirlap koyğulu ve bu arqılıq kelgüsüge tutaşkan uzak yolda ötmüşten savaqlarını əsdə tutqulu boludu.

Yalğız kişilik kompüter oyunu da hayat mamatlıq halkılıq ilişik kegen çağda köpünce adamla oyunu saklıvalıdu da navada yenilip qalsa aş yerden kaytı başlısı boludu. Şuna yenilip kilişten ensirmey hatırcam ilişidu. Hayatımızda muhim tallaşıq duş kegen çağda eğer ömürdümü saklap koyulub olsaydı türlük endişlerden hali halda kelgüsüge dadıl atlanğan bolar iduk. Ama ömür yolu da eğer mevcut emez. Ameliyat şu ki ömrünü saklap koyulup olmaydı. Ama aşu bir günü, aşu vaqtiki halatını hatırlap koyuluy. Bu arkalık, kelgüsüge tutaşkan uzak yolda ötmüştün savaqlarını əsli tutkulu boludu.

gapga kirmaydi. Badaningizmi xohlagan samirib ketadi. Aşı bir günlük işlerimni hatırlap koygandan keyin her qetim daftarimni ichib qarg'inimda özümning havaslarini kontrol qilishga askartish berib turaman. Ders xon deys qig'inim shuki, xato misollar daftari eng yaxshi o'qish quroli bo'la oladi. Savol tekshirish jarayonida 90% xatolikning takrorlangan xatolik ekanligini bayqayman. O'quvchilar bir qetim xato ishlagan masalani ikkinchi qetim xato ishlamagan bo'lsa, natijasi ko'rinarli ko'tarilgan bo'ladi. Asan açıqlanış, asallı işinip getirdiğin aldıran oğuluk, ziyadı ümitsizlikten kep çıkıdığın iş önümünün tövallegi qatarlıqlamı tekrar sadır bulduğun hatalıq kırdı. Ulanı dəptərgi yezibilip, həptede, ayda, yılda bir qetim körüb, öz-özüge toxtumay əzgərtiş beri turğanda hatalıqladın həqiqi sabaq ağılıp oludu.

Üçüncü, bekar avarı boğandak yes kılıp, ziyada kaygırıp getmen. Bazı adamlar etiyenin keşkici palakşıp yurdu, bir gün içi de nurgun işlerini kılıdı. Ama bir ay ya ki bir yıldın kiyin nemilerini kağallıkını, kançılık ilgirli geldikini körenmeydi. Adam özünün nemişlerini kağallıkını, kandak neticilerini kolgu keldir geldikini bilişte, subjektif karışıklı tayansı bulmaydı. Enik bir neresi kaldırışı gerek. Etiyenin keşkici çipip yürüp, yerip haldın kedip atkan adamla bir gün içinde kığa işlerini hatırlayıp çıkıdığan bolsa, hakiki önümlük işliğe vaxtının 4 saatin aşmaydığalıqını baykaydı. Nurgun adamla etiyen de ilhatlarına cevap kaydırıp oğandın kiyin oyun oynaydı. Bilog ve dostlar çemberkini arlaydı. Hatta toru bazırgı çıkıp onu bunu setip alıdı. Çüşlük tamaktan kiyin 1 saat aramalıdı. İşten çüşke az kalğanda birden besip işlevdudu. Şunun bilen işten çüşken de acayip yerip ketken de kes kılıdu veya ki vazifesini tügedelmegenliği üçün ismini koşup işleşke mecbur oludu. Bu bir gün içi de zatı neyim kıldığın dep sorusa tüzük bir neresi çıkmaydı. Ameliyette biz özümüz oylugandaki yerip ketmeyimiz. Biz pekat obyektif bekarçılıkımız ne subyektif aldıraşlıkımızdan oranığı dastı bağın.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

0: Hürmetli radio dinleyiciler. Növbette bir türküm yaşla işten düşkendin ki, koşumcu kesiplen şoğulunuşunu taladı. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axta haber berdi.
1: Koşumcu kesip bilen şoğulunuş hakikaten bek köngüllük. Koşumcu kesip arkalık kırım kılışını sınap bakım ba. Bazı ictimai alakuspularda koşumcu hizmet ve koşumcu kesip sözlerini izleyende yukarıda etkandek celip kılış küçüge iyiye ve kişini telpündürdüğün mezmullar besbesti çıkıdı. Bu del, hazırkı yaşlarının koşumcu kesipke köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü günde bir türküm yaşla işten düşkenden kiyin koşumcu kesip bilen şoğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarga yıkılışıp, onlarının nemiş üçün koşumcu kesipki kızıqıdığalıqını anlap bakaylı. Resim sizişinden bana ilip kelgeni, fakat ıqtisadi kımmet yartışlamaz. Xöbeylik, Can Han kız, Çingdao'da durdu. O, Çingdao'daki Lulu Uyunçuk hizmetxansıda resmi hizmet tapkandan kiyin yana kısturma resim koşumcu kesipi bilen şoğullandı. Canxan qızının qoşumçı kəsib bilən şoğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O sızğan qıstırma rəsimlərdə girənlə onun

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının hulasileş, təqdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu əvji aldırıp, tən tərbiyyə küşlük dövüt kuruş qədimini tezildiş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İqtisad Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İqtisadi, ijtimai terakiyatını adam bilen tabiyet inak bilgi ötüş yükseklikini durup planlaş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İqtisad Bəlbiğinin terakiyatıga umumüzlük türükkü buluş söhbet yığında kılgan Çangcang Deryası İqtisad Bəlbiğini dövletimizin ekologiyanı aldınkı oranı koyuş, yeşil terakki kılıçtaki asaslıq can meydanına aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladığımız.

Radio anlıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcan Deryası İktisat Belbiğinin terakiyatı umumüzlük türütkü bolu sökbet yığında kılgan Çangcan Deryası İktisat Belbiğini devletimizden ekologiyeni aldınkı oranğı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq cang meydanıga aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladımız.

bir taşlandıq kon tamlıq bulup, mana hazır haqiqi bir üy iskerti kirgen idi. Töt aylan bir vaqtta üy içi avatlışdı ketetdi. Jabalıq günlerde üç balanın yanında bulğunu onunğa yalğızlıq his qıldırmağan idi. Əmdilikte ol gün yaxşılanğanda nemişki bunca köp işlerin könlü su içmeydiğandı. Belkim ballanı mektepte okutmasığı gerekdi. Lekin balla okumasa onun izini basıp oludu. Oylap müşeye gelgende cesaret ihtiyarsız oluq bir tindi. Közlerden iki tamcı yaş əyidi. Balla çoğun bolsa anığı boy bəməydikən cümü? Cesaret? Bir erkişinin avazı alandı. Çeki şuji, bu yaq kep kapsız gu. Cesaret yeni bilen hapıla şapıla köz yeşini sürtü vetti. Kəgini məhli kadri Çeki şuji idi. Liu Shuji'ni teriktürüp doktorxana kirgizip koygan kim kiyen dep köglik aldım go. Çeki Shuji'nin üstü beşi topu bulup, çeci yanlı bir yangı kıysaygan. Sakılı hutti közlük buğday enizgi oxşap qalgan idi. Anlaşla qarğanda o boytaq bulup, ayalı ağırıp gelip, barlıq mal bisatını setip davaltıp mu yaxşı bolanmay vapat bolgan. İşki oğla daşıda oku otkan bulup, hazır o özü yalğız turu diken. Shuji'nin onca açıqlap ketişini kim bilsin deysiz? Cesaret derhal bir piyalı çay koyup, üydeki sanza pereniklerini elip çıkıp tızgaş, külüp durup şundaq dedi. Avarı bu mısınız bulatdi? Nemi qiyinçilikla ba, bilip yakış üçün kergendim? Dedi Çeki baran astığı kilip oturup. Qanda qiyinçilik bolsa mı, balını okuşsuz kaldırışkı bulmaydı ucumu? Bunu men jüyüp koydum. Şıxanığa onu bunu toşup yürmen. Hemen narsı toluq. Çeki şundaq degeş, yuyulğan aynek tamak kaçısını cesaretke sundi. Hemiz öydü kığan nesle, bununğa yapıl ketmese. Cesaret tamak kaçısını elip, işkap içige selip etdi. Oqutmaydıgan meş bolamdı. Arlıq şıraqken dep, özü beriş qonumidi. Qayt oqıymen deydi uşu. Arzıgüldün bir sorap aqaylı mı? Dedi Çeki Shuji külüp durup. Onun da sorap neyim kılısız, kiçik bal neyimini biletdi. Cesaret, Çeki'nin ayığının teşilip qalğanlığını körüp, yama pəmekçi boldı. Shuji, ayığınızı səp berin, mən yama berin. Yağ, yağ, bunda kılış qargiz bulmaydı. Amının yip yanısının ammaslıq bizden belgelememiz. Bu neyim kığının zemdi. Çeki Shuji'nin kip tügümeyle ayığı silinip boldı. Bunca kişilani bilgücülügüm ba. Kadir diyen bu Adem'de, Adem'nin halığı yetmiş bulamdı. Bizden arzugülünün tutuq anısı, Liu Shuji'nin işkinci kilinini belkin bilmeysiz. Uyaqının yol dışı kurban bulğanda, balısı əmdi başlangıç mektepke çıkan idi. Aldıngı mezgillerde bizden karxanda Aynur dəpiri bulduğun. Uyaqının balısı eğir kesel boqqağın iken. Yol dışı sırtı bulğaşka, bizden bir neçik kadar növetleşip balısı qarap yeripti. Lekin balığı uval boldı da. Kiçikkin turupla. Sizlerin cepayınlarını kim bilmeydi deysiz. Hizmetinde çiçanla akırıp, özünle cüdep kettanla. Ya vaxtı tamak yok, ya uyku. Sile şünç künül berip işleysle. Estaydılıqınlağa kişi qayıl bulmayı turanmaydı. Kol kolunu yusa, kol kop yüzünü yüyüp doğdaydıgan bir gep bağı. Elinin közü ellik. Cesaretinin közü nemleşti. Ve beşini pes kılıp, devamlıq ayak yamaşka düştü. Hey bu... Çeki 20 akarğın çeçini sılap koyup, kaytı yakınmadı. Apa, ben kaytıp geldim. 16-17 yaşla çamısıdaki bir kızcak işini iştirip kırıp geldi. Kızcak baran astıda oldurgan Çeki Shuji'ni körüp, əmdi çırayla külgü yügürtüşke, ayak yamap oldurgan apısını. Andın Çeki Shuji'nin yalan putunu körüp, barılı çırayı ondi. Arzıgül, kilan, oldurun, dedi Çeki Shuji külüp. Nemiş Shuji? Arzıgül kilip oldurdu. Kaysı taşı öge tızımlattınız? Sordu Çeki Shuji. Apam evetmeydiken, okumaydıgan buldum, dedi Arzıgül, dişini tüven silip. Kaçan sizini okutmayman dedim. Cesaret orundan durup ketkil tasla kaldı. Özünüz unumadınız o, beni yırak evetmeymen deyim gelmediniz. Dedi Arzıgül. Yırakı evetmeymen dedim. Okutmaymen deyim yendi ben. Cesaret orundan turdi. O kulu da jipjanlı balıkını unutup kalgan idi. Yanına bardanlı kulu kısancırıp gettik.

bilan jasorat tehimcha tilishgan. Apa Arzugul opasining xafa bo'lgan turqi ham qonig'an qulog'i ich og'ritgan. Qo'rqim sirg'an tarzda qarab turdi-da, oxir nim qilarini bilmay burilib uyga kirib ketdi. Arzugul jasorat bu qizning o'ziga yuz bermayotganligidan ochiqlab terkib ketyapti. Jeki shuji, qarang, mau bolning dadisidagi eshakni jasob qag'inni. Qarmandigan. Hech qis yo'q, hech qis yo'q. Bolaning rostli qayta o'qig'isi bormi yoki berib tashiruv o'qig'isi bormi, yaxshi o'ylashib ko'ringlar. Jeki shuji darhol oyog'ini kiyib, yamlab bo'lgan bo'lmaganligiga qarmaylik ketib qoldi. Ahmoq qiz. Nima bilan deb yurasiz? Xalqning oldida oningiz bilan gap talashishmi ishmi? Dedi jasorat Orzugulga. Qahlig'ini bildikan siz-a? Men deb qo'yay, uning menga dadi bo'lishi oson emas. Dedi Orzugul qo'polliq bilan. Kim sizga dadi bo'laman deydi? Kim shundoq deydi? So'rdi jasorat Orzugulni silkib turib. O'zim qarab bildim, dedi Orzugul. Dadam o'zgarsimi, tex uni kechirib yetmadingiz. O eşekning gapini qilma. Siz uni dadi qilgan bilan men uni itiraf qilmayman. O'qishni siz o'qimtingiz, nim deb ishim qolishib olasiz. Siz cho'ngimi yiroqqa ketsa, ikkinchisim yiroqqa ketsa, sizmi yiroqqa boraman desangiz. Jasorat og'zin o'ymaliginicha uvolchilik tatgan qizchaqdek o'ltiratdi. Apa, men xizmatga chiqsam, birga turmushga chursak, men sizni boqmay nima qilaman? Arzugul darhol opasini quchoqlab oldi. Uning chanoqlari qizirib ketgandi. Siz yotiq bo'g'icha holingizni ko'proq xabar elib olay deyman. Uncha yiroqqa kelsangiz, biroz sizni bo'lsa qisi qanday qilg'uluq? Og'rib qolsangiz-chi? Apa, ishning yaxshi tarafini o'ylasangiz-chi? Setish degan narsa kerak sotilgan ish qo'y shu. Dedi jasorat samimiylik bilan. Zavodning setish bo'limidagilarning komandirovkaga chiqqanligini anglagan jasorat qizimga ko'proq hamroh bo'la olar ekanman deb o'ylab zavod boshlig'ini izlab bordi. Bu deganingiz to'g'ri. Avval xeridorlar bilan ko'rishib chiqib, ondan maslahatlashaylar. Bog' zavod boshlig'i kulib ketdi. Jasorat nimani o'yladikin tong? Dastlabda zavod qurilganda ishlab chiqarish qilmas u muavin zavod boshlig'i bo'ldi desa unumg'an odam endilikda sirtqa chiqib mahsulot sotaman deb turib oldi. Zavod boshlig'i jasoratning har qaysi jihatlarda talabga uyg'un kelmaydiganligini bilib niyatini yondirmoqchi bo'ldi. Zavod boshlig'i, men rostlikni qamlashtirolmayman. Qarang menga. Bang zavod boshlig'ining o'ziga ishlamayotganligini ko'rgan jasorat darhol tushuntirishga kirishdi. Hozircha qaytqach turing. Bu ishni keyincha oldirmay deyishib olamiz. Vang zavod boshlig'i qaytmoqchi bo'lib burildi. Zavod boshlig'i. Jasorat zavod boshlig'ini oldiga o'tib uni to'sdi. Zavod boshlig'i. Zavod ishlayotganimga 20 yil bo'lay dedi. Zavodning ishlari menga 5 qo'ldek oyoq. Bo'lmasa xohlagan birini dadisingiz shu amanda beralayman. Zavod mahsulotlari, zavod qo'llanmasigacha hammani yotlab beralayman. Ya bu əl-yol analıq imtihanı bulmuşsa, sizgi kitap yadılıb nəyə qılaman? Vang zavod başlığı onundan qanda qutluşunu bilmək durğanda, yanda bir kompüter turğalıqını görüb, kalısıqı bir əqil gəldi. Bunun üçün kompüter bilməsi bulmaydı da. Kompüter biləmsiz. Uluslarının maşınanladiki uşaq konub qıla əməz, həqiqi kompüter cümü biləmsiz. Jasorat zavod başlığının özünü oğaysızlandırıb atqalıqını səzdi. Onun pəs qoyğu çüşküsü kəldi yu, xororu yol qoymayı atdatdi. Nərs kerek satılgan iş qoşu. Özü kün boyu salab oldurgan nəsini qandaq setişini bilməs mi? O, bu zavudda 10 nəç yıl durdi. Zavudnun 4-5 darvası almaşdı. Zavud başlıqları eqin suda kilib ketib durdi. Dəsləbdə qol bilən pişiqlab işləşdin, kiyin kiçik maşinla, çox maşinla hazırqı axmı liniyələgicə özü yasıqan nəsini satdı. Şundaq duruqluq, nemişqi yana özünü qiyin əhvalıqı çürüp qoydu. O, zavut başlığının cevabıdan razı bulmuşumu, ilaçsız halda tokisikletini minib, üyüqə

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Endin kiyla ayal gepinin davamını diyeledi. Minin kızını ekesiniz bulmaydı. Bu kandak iş. Kim sizin kızınızı ektedikken? Dep soruştu köpçilik düşmü düştün. Arzugül ne? Arzugül minin kızım. Dedi hilik ayal jığlap durup. Nemi kılaymıkan sözlap yürüsüz? Onun gepini alınan köpçilik cesaretke karıştı. Cesaret gep mıkımastın öz oranı yağış tek durup kalan idi. Kılaymıkan sözlümüdüm. Rastırlı kılaymıkan sözlümüdüm. Cesaret, onu dereğinin asılını tepü amadınız mı? Beli de bir halba, şundak mı? Dedi ayal jığlap durup. Hı? Siz... Cesaret, tuyuqsız cahan pekravatkan dek bulup, tayını vağıdak nesi tapamay, yedi lesi de ulturup kaldı. Bu kandak iş. Köpçilik karaplık ilişti. Ve işinin sebebini düşengen dek buluştu. Cesaret, bu işini nahaydı ustalık bilen hem meylenden yoşurup kalan idi. Cesaret, uçakta ben onu ip kalanmaydım. Ben yelimi oğlumdan ayrıldım. Emdi kızımını mı epkesiniz bulmaydı? Köpçilik onun gibini anlayan din ki yılla aval kıbır mezgilde onun oğlu için pul iyanı kıgalıkını bildi. O del Aynur idi. Sen şunca yılla bop getti, ne mi davatsın? Cesaret bir Aynur'un çeçenin almakçı bolu idi, Ceyka Şuci'ye çakkan gelip derhal onu kucakla aldı. Eli bilen cesaret uğraşıp bakkan. O cesaretinin küçüklüğünü bilgeşke Aynur'un tayak yap geliştiğini ensirip derhal onu tadı aldı. Arzugül, öy kırıp gittin. Hotun, siz mi kırıp gittin? Cesaret, zaten neymiş buldu? Halkılık peyde Leo Şuci'ye hoşunu taptı. O yılda pekat bir neceylanla kağan idi. Cesaret, benim oğlum ölmeyen bolsa, siz ketmeyen bolsunuz mu, ben bu gepne deymesiydim. Şu günü, derek tövdün balını kütürüp ketkininizin öz gözüm bilen körüp, kancilik azaplanğalıqını bilemsiz, dedi Aynur şığılap durup. Azaplandın mı dekhi? Bir kıp şuncu çoğun koysam, emdi boğanda nemede bunu ilu ağıl gelesen? Cesaret, onunla yeni kol tek küzüge temseldi. Aynur el hem şığla batattı. Köpçilik işkeylenini derhal ayrı bettim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Sen balılarını oylap, beni azırak mı esinge ep koymaydıken sen de?
0: Dedi Anna. Vronski'nin sen üçün, kelgüsüdeki balılarımız üçün diyen gepini unutup kalgan. Ya ki anılmagan dek onu sonra kıtartıp. Balı körüş körmeslik ulanın otursu da uzundun beri dert alaştı turuvatkan. Hem Anna'nın en açkını keltirdiğin meseleydi. Anna Vronskiy'nin yeni balı görüş arzusunu, benim hazırkı çırayımını saklap gelişimini halımaydı, deyip düşünetti. Vay vay, ben birinci bulup sen üçün deyip inik eğittim go, muyumi sen üçün de. Dedi Vronskiy, goya bir yeri katlık ağırvatkan dek koşumusunu türüp türüp. Senin muşundak teri keklikken ornunun tayinsizlikidin bulup atıdı. O gep yasamay, udullu gep kılıverdiğen bopdu de. Demek, o emdi mana rehimsizlik bilen üşmellik kılışkı başlaptı. Dep oyludu Anna, Vronskiy'nin gepigi kulak salmay işçi de. Lekin, közleri onun özgü karap durgan sotçının közlerdek, rehimsiz közleri bilen uçuraşkanda, ihtiyarsız şürkünüp getti. Sebep onun da emez. Dedi Anna. Ben bir nersige heyran. Hazır ben pütülley senin ihtiyarında tursam, minin teri kişilerimge o iş kandak sebep bulalaydı. Ornunun tayinsizlik digen kandak gep. Tamamen onun eksik o.
2: Senin minin maksidimini çüşen mi geninden bekme epsil novatı men Anna.
0: Vronski özünün oylugallarını devliş üçün cahillik bilen Anna'nın sözünü bölüp etti.
2: Sen beni könlü pütülley bölünüp getti dep oylap yürgünün üçün seni tayinsizlığa katarığı çıkırıp etken ben.
1: Bunun dün sen hatırcan bolsan boludu.
0: Anna şu gepni depla kahve içiş üçün keynigi üyürüldü. Anna çimel tikini çetnetip durup kahve stikanını ağzına ilip badi. Bir neç yutum işkendinkin Vronskiy'a leppidi bir karap, onun çırayıdın özünün kolu, turki ve avazdın bizar bolu vatkandek bir alametini sezip kaldı.
1: Apağının nemi oyla vatkani? Sana kimni eppemekçi bolu vatkani bilen menin karım yok?
0: Dedi Anna titirgen kolu bilen stakanını üstelge koyup.
2: Biz hazır bu doğruluk gep kılışmadık ko?
1: Yok, muş doğruluk paranlışımız. Sana rast gepni kısam, meyli kere ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, onda ayallar menin könlümge yat. Şunu men onun işleri doğruluk kılıngan geplerini anlaşını halımay men.
2: Anna, menin apam doğrusu da bunda hürmetsizlik bilen gep kınmaslıkını soray men.
1: oğlunun bəxti bilən şan şərpinin nədlikini bilməgən ayalda insap mı bombaydı?
2: Sana yeni bir qetim dəb qoyay. Mən hürmətimni qılıdığan apam toğrusuda hürmətsizlik bilən undaq gəpləni qımıqın. Dəb vaqırdı Vronski Annağa açıqı bilən ciddi qarab. Anna ün çıxmadı. Vroniskiyga, onun çırayıga, kollarga tikilip turup, tünögün yakşilişip kalgandın kiyenki işlani. Onun yalqulluk şiirin muamillerini bir-birlep əsləp çıxdı.
1: O başka kotullağa mı aşındak şiirin muamili kılışı mümkün? Bunun din kiyen mi kılıdı?
2: Dep oyladı işçi de.
1: Senin apanga mihrin yok. Mihrin pekat. Tılınının uçudula.
2: Dedi o, Vroniskiyga nepiret nezir bilen tikilip durup. Senin deydiğinin şulu bolsa, emise.
1: Şunda kıl, hazırlı bir tırap kılıvet. Men allı burun bir kararı kep boğan.
2: Anna şu gepni kılıpla öydün çıkıp ketmekçi bolup durattı. Şu arada Yashvin kırıp geldi. Anna onun bilen salamlaşıp toktap kaldı. Anna açıkı örlep pelek yetkende, emdi korkunuşluk bir iş çıkışı mümkün dep turgan hayat mamatlık peyti de, bu işlani bär bir anlaşı mümkün bolgan Yashvin'nin aldı da, özünü kandak kılıp, hiç iş bolmağanı salalıdı. Bunun sebebini Anna'nın özümü dep berelmeydi. O şu an işki hayacenini besip, orunduk kilip oldurdu da mehman bilen paranlaşıp getdi.
3: Hoş, işleriniz kandak rak kete batıdı. Kerz öcetlerinizde yığvalı aldınız mı?
2: Dep sorudu o Yashvin'din.
3: Kadir ahval, hemmini yığvalanmaydı kalkışay men. Çarşamba mamakçı bulu vatı men. Silahço.
2: Sorudu Yashvin Vroniskiyga közünü kısıp karap koyup. O bulanın tehi yenili cidellişip kalgallıkını sezgen idi.
3: Ögüllükke mağarımız mikin? Dedi Vroniski. Yezik ketimiz dep yürgünün lağımı xeli bolgan o deymen.
1: Emdi bir kararğı keldik.
2: Dedi Anna Vroniskiyga yeni yarışıp kalar mikin?

deb oylama devatkandek karap koyup. Aşı biçare pestis sofka işçiniz ağırmamdı sizden, dedi Anna yaşıvın bilen devamlı paranlaşıp. Men onunga iş çağırtış ağırtmaslık ne hazırgıç oylap bakkanım yok. Anna arka divina. Gördünüz mü? Menin bütün baylıkım manın muşunun işi de. Şu tapta men bayadem men. Ama hazır koluk pıkırsam uyadın gaday op inip çıkamen. Kimli bolsun? Men bilen kımar oynığa adem hem mi pulunu ütüvilip hiç nimisini koymasam dep oylaydı. Men mi hem şundak oylaymen? Biz eni şunda kıma dese cenimizi berdiğe ademle. Biz özümüzge şunundun kuşallık tapımız. Eğer siz öylengen bolsanız, hotunuz kanda kılat dikken? Yaşıvın külüp getti. Men şu sebepten öylenmegen bolsam gerek, hem mengü öylenmey, muşundak ütüp geçişim mi mümkün? Emese gelison gıforusunu kanda kılırsan, dedi Vronski gepke arlaşıp ve külüp Anna'ya karap koydu. Közleri uçuruşup kalganda Anna huddi kılgallarını unutup kalganım yok. Hem de hergiz erim aymen digende kılıp deru özgürüp kapaklarını turu aldı. Siz rastılla bir kız bilen muhabbetleşip bakmagan mı? Dep sorudu o yaşvindin. Yok. Nurgun kızla bilen muhabbetleşken. Bırak şu... Bilemsiz. Kart oynaşkı oltırıp uzak ötmeyla. O kız bilen körüşkü verdilişip koyga vaktiniz toşup kagan bolsa, ornunuzdun turupla yugürmesiniz bombaydı. Men kızla bilen muhabbetleşki yaraymen. Ama keşte kart oynaşkı bağımsan bombaydı. Menin turmuşum, manımışındak turmuş. Men sizden bunu emez. Bire kız bilen hakiki muhabbetleşip bakkan mıydınız dep soravat hemen. Anna eslide gelisin geforus doğruluk sormakçı idi. O gepni Vronuski digerliki üçün onu tılga algus gelmedi. Vronuski'din at seti valgan Voitov gelip gelip Anna ornudun turup çıkıp get. Vronski öydün çıkıp geçişinin aldı da Anna'nın ucursuğu kırgen idi. Anna özünü üstel üstüdün bir nersi izdev atkan kısıyla valdı. Lekin yeni bundak yalgançılıkının numus şişkellikini oylap, beşini götürüp onun çırayığa soğuk nezerde tikilip durdu. Sizge ne mi kerek? Dep sorudu Anna Fransuzca. Gambetti'nin guanamız gerek idi. Men onu setep etken. Vronuski bu sözünü şundak teleppüzde eğitti ki, o teleppüzden sizgi çüşendirip oltırdığanga vaktim yok. Sizgi onu çüşendirişim mi acesiz digen mene inik bilinip duratdi. Men onun aldığı eğip dikemez. Dep oylaydı Vronuski. Eğer o özüge iş tapmakçı olsa, ahır özüge kılı duşu. Lekin o öydün çıkıp gitip atkanda, kulukuğa hudu Anna özüge bir gep kılgandek anlanıp getip, bir dilla Anna'a rahimi gelip, yürek katlık tartışıp getti. Anna, ne mi dedin? Dep sorudu o. İşte mi demedim? Dedi cevaben Anna yeni şu soğuk, hatırcam turku bilen. İşte mi demegen bolsan, emisi özenin kuyruğunu özen talap oltur. Dedi yürükünü yeni muz kaplap ketken Vronuski çıkıp ketip etip işçi de özge. O işikten çıkıp atkanda közü aynaktiki Anna'nın şolusuğu çüşüp kaldı. Anna'nın çırayı sargıyıp ketken, levleri titrep ketip atattı. Bunu görüp Vronuski toxtap, onunğa ikki qız teselli eytip qoyışını oyladı. Ama bir qarargı kelip bolğıça, öydün çıkıp bolğan id.

0: U kuni u kechgacha qaytib kelmay, qorong'i tushganda qaytib keldi. Uyga kirganda xizmatchi qiz uningga Anna Arkadievnaning beshi og'rib yetib qoldi. Uning yeniga kirmasangiz dedi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni buni ajab bilmabdikanman.
2: Er kişi özünün hatınığa erkillik bile himmetini, yüz abroyunu sakla şartı veren biridi o. Şundakken, bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlıktan mı yama iş, bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakşı görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap getmekçi boğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

deydi Anna hayatqa qaytish xushallıqıdın mağzını boylap iqıvatqan yaştın közleri torlaşıp. O, ölüm vəhimisidin kutuluş üçün aldıraşlıq bilən onun kütüphanısıqı kirdi. Veroniski kütüphanısı da qatlı qulavatqan ikən. Anna onun yeniği badi ve şamını egizire götürüp, onun yüzünü yorutup, çırayığa bir azağıç karap durdu. O, eşnimini tuymay uxlavat attı. Anna onu bekme yakşı gör etti. Yakşı körgen edin, onun karap durgan şu arlıqta, közlerden mehir muhabbet yaşları taramlap tökülüşke başladı. Şu turquda oyğınıp qalıdığan bolsa, onun özüge yeni şundaq soğuk nəzərdə qaraydığanlıqını Anna biletti. Şuna onunğa özünün muhabbeti toğırlıq gep qilishdin aval, bugünkü işte onun ayıplik işkellikini özüge ispatlap beriş kerek idi. Anna onu oyğatmay, putunun uçudu dessep, ucursuğa qaytıp çıxdı. Apiyon doğrusudun azıraq yap, tan yoruşku az kalganda uxlap kaldı. Lekin tınmay kar besip, pat pat oyğınıp getetti. Yani uxlap kalattı. Uxlaşkı yatkandın kiyin, oyğanmay toluk uxlap bakmadı. Seherde Anna Vronski bilen tek tepişmeğen çağlarda, köp kütüm köygen korkunuşluk düşünü yani körüp, bir dilla oyğınıp getti. Şüde sakılı pakpayıp turgan bir buvay, mänisi yok Fransızcı bir geplani kılıp, enişip bir parça tömür bilen hepilişi vat kudek. Bu çüşne kaçallı köse, aşı buvay onun bilen kar yok. Koludaki tömürni, onun bedeninin uyer bu yerge tıkıvatkallıkını vahimi işçiliyiz kılattı. Muzdek tergi patkan Anna çüçüp oyğınıp get. Anna ornadan turganda tünügünkü bir gün onunğa xuddi tumandek bilindi. İkkimiz faqat tergişipli qaldıq. Başqa çoŋ iş yoq. Bundaq işlar köp qetim bolganğu. Men beşim ağırıwatıdı dedim. O kirmidi. Şolı işqo. Ät mağımız. Şuŋa onun qeşigi kirip çıqıp andın tayarlıq qılay. Dedi Anna işçi de özüge özü. Andın onun kütüphanısı da işkellikini bilip, asta şu tarafı karapmandı. Mehmanhanının ötüp gitip etip, derizidin bir peytonun şık aldığı kelip toxtıqallıqını anladı. Derizinin aldığı kelip, binepşiren şiləp kiygen yaş bir kızının peytonun pencirsidin beşini çıkırıp, qoŋğıraq berip atqan xizmetkarğa bir nemi devatkallıqını ködi. Kimdo biri dalanda bir neçe eğiz gep kılgandek bulup, andın pelempey bilen yukurgı çıkıp getti. Arkadılla Mehman Hanı'nın yeniden ötüp getip atkan Vroniski'nin ayağı tivişi anlınıp, pelempeydin takıldap çüşüp getti. Anna derizinin aldığı yeni berip, Vroniski'nin şapkisini kiymeyla çıkkallıqını ködi. O iştik menip, Peytonun yeni gıbadi. Binepşiren şilap kiyen kız onunğa bir bolak nersini bədi. Vroniski kızgı külümsirap turup nemini dur dedi. Peyton kozgalgan dinkin Vroniski öyge kirip aldırap pelempey bilen yukurgı çıkıp ketti. Anna'nın bütün vücudunu kaplap turuvatkan bayıkı tuman bir dillı tarqap ketip tünügünkü türlük oy hıyalla carahetlengen yürükige xancerdek yeni sancılışkı başıldı. O özünün muşu hakaretlegi çıdap, onun üyüde bir gün keşkici turgallıqını her kanda kılıp mı özüge çüşendirip gitelmedi. Ahır o özünün ahırkı kararını bildirip koyuş için onun kütüphanısı kırdı. Sorukkine anıbalı şikisi bir yerden ötüp getip etip, apam bana evetken pul bilen guanamilerini berip koyup getti. Bu neslerini tünü gün alamma gantdim. Beşiğinin ağırkı kandakırak,
Yaxşıb qaldıngmı? Dedi Vronski heç qandaq iş bolmagandak özünü erkin tutup və Annanın rəngi öçkən çırayıdaki təntənini körüşnimi və onun tigigə yetişnimi oylamay. Anna hujurnun otdursudu turup onunqa jimjit tikilip turatdi. Vronski onunqa iştikli bir qarap qoyup qoşumisi türilgen halda qolidiki xətni oqıp oltiriverdi. Anna keyniga burulup öydün asta meñip çıkıp ketti. Vronski uni şu çağda çaqırıp toxtatıp elişki ülgeretti. Lekin Anna işiknin aldığı bağıça gep söz kılmay oltiriverdi. Pekat qolidiki xətnin varqını yötkigende çıkan avazlı ba. Başka hiç kandak avaz yok idi. Ey mankara. Anna işikten çıkıdığan çağdıla onun zuvanı içildi. Biz eti çokun mağmısak bulmaydı. Şundak mı? Siz menin. Men bağmaymen. Dedi Anna keynigi burulup. Anna. Muşumu turmuş mu? Adam bundaq turmuşta qandaq yaşaş mümkin. Siz menin. Men bağmaymen. Anna bayqı gepini tekrarladı. Çıdaşkı taqtım qanmıdı menin. Siz ahır puşaymanda qalısız. Anna şu gepini kılıpla öydün çıkıp ketti. Vronski onun bu gepni kılgan çağdaki ümitsiz talaffuzudan korkup jeni çıktı da ornidan sakrab turup yugurup berip onu tutup almakçı boldı. Lekin yana nemiş kudur özünü besip elip jayıda oltırıp kaldı. Çişleri kırışıp koşumisi çın türüldü. Onun bu kıl edepsizlik bilen selavatkan tehdidi Vronski'nin katlık açığını keltürgen idi. Hem mi çağrını kıp gördün? Oyladı o. Pekat birli çağrı kaldı. O bosumu onunla pisent kınmaslık. Şu hiyalı bilen o ornudun turup, aval şerge kırıp, andın vakalet namilege kol koyduruş üçün apsının yeni berişini oylap tayarlık kılışkı başıldı. Anna onun kütüphanısı bilen tamah hanıda menip yürgen ayağı tivişini anladı. Bir çağda o mehman hanının işki aldığı gelip tohtadı. Lekin Anna'nın hücursu terepki burulmay, hizmetkarga voy tof gelip kalsa otnı berişini tapılap koyupla öydün çıkıp ketti. Arkadın Peytun'nun dervazı aldığı kelip toktuğan avazı. Onunğa dervazını içip beribatkan avaz anlandı. Kenedilla birinin pelempeydin yukurgı tez yugürüp çıkıp keti vatkanı anlandı. Eslide Vronski pelini unutup kalgan iken. Anna derizinin yenige kelip peski karap turdi. Vronski angıca Peytun'a çıkıp bolgan idi. Pelini algan dinkin, Peytun keşnin dolusuğa boş urup, onunğa bir nimeleni dedi. Andın beşini kötürüp, derizge karap mı koymay, adetki söyletlik oltırışı bilen putunu almap, pelini kiyip yürüp ketti. Uzak ötmey, koçunun dokmışıdın əgilip, közdünü gayıp boldı.

0: Hava açık idi. Ettigendim bir yakkan sımsım yağmur, yeğili toktap hava ecilip ketken idi. Kanaltır ügüzüle, piyadile yolu yatkızılgan tahtı taşla. Çoğun yolu yatkızılgan şeğilla peytonun çakları, atlanın hurum cabdukları. Cabdukladaki müsne kışla, kaleyle, hemmeli nerse may eynin kuyaş nuru da yaltırap durattı. Şüdünkiyen saat üç mezgili kocılada rasa adem kaynaydıgan çağıydı. Anna bir cüp boz at tartıp kete vatkan. Yumşak resorları lınşip, bilinər bilinmez çay kılıp meni vatkan peytunun bir bulunu da tınımsız taraklap kete vatkan çaklanın avazını tınşıgaş, sırttiki hılmı hıl menzirlegi kargınıca neç gündüm beri yüzbegen işlani əsləp kete vatattı. Onun özünün hazırkı ehvalığı bolgan karışı, öydü oylığan dikige pütüllay okşuma itti. Ölüm toğırsı dikki hiyallır mı? Onun üçün unçilik korkunuşluk mu? Hem cezmen mu? Emez idi. Mukarrerlik edin kalgan dekme kılattı. O, özünü şu derecede yergi urgallıkı üçün hem de özünü cimle itti. Men onun yelinip, onundan keçürüm sorap yürüp demen. Onun baş eğip demen. Özümle eğiplik dep demen. Şunda kılıçlağının hacı tıbam idi. Acaba men onunsız kün körelmeymem mi? O, bu sualgı cevap vermeyla. Koçuladaki magızıllarının ve viskıllarına karışkı başıldı. Şirket ve ambar, çiş doktoru, şundak, boğa işlanın hemmisini dolayığı dep birmen. O uran iskini yakış görmeydi. Uyat bozumu, azaplansam mı meyli, hemmini sözlep birmen. Dolly mini yaş gördü. Onun mesleğetini anlaymen. Emdi men Vroniski'yi yol koymaymen. Eyipleşlerini anlap oltırı vermeymen. Filippov, Akbolka. Anlıgan geplerden karganda. Ula Bolka'nın hımırını yugurup, teyar kılıp, Peterburg'ı ip baramış. Moskova'nın suyu acayip tatlı ka? Metişin'nin mineral suyu bilen kuymakları çoğu teki. Anna uzak yılla ilgiri, 17 yaşkı kırgen küllerinin biri de, hamısı bilen bile Troitsa monastırıga tavap kılıp bargallıkını əsledi. Hürmetli radyo alıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Asqar Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emdi deyiptinla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi,

ötüş kerekki, ödü ilip başkuruş hukukunu devlet kanunu koğdaydı. Ödü bergüçi, ödü alğıçı iki tarafının hukuki ve mecburiyeti kanunga asasen ödügerlik toktamıda bekletiliş gerek. Ahtilap kanun destorda kanunluk mal mülük tabi şahs ölgendin kiyinki mirası ikeliki bekletilgen bolsumu, bırak şahsi mal mülüknün dairesi misal arkalık çöndürülmegen. Bırak Ali Halık Sot Mekkemesi'nin Cumhur Halık Cumhuriyeti'nin varıslık kanununu ızcıllaştırış, icra kılışkı dair birkaç mesele doğrusudaki pikirinin 4. maddesi de ödü alğıcı ölüp ketkende ödü iliştin menfetlenmeyen bolsa, ölgüci hayat vaxtı da ödü ilip salgan meblığı, sındırgen emgiki, koşulma kımmeti ve tuğundisini ödü bergücü orun ya ki davamlık ödü toktamı tüzgücü kişi muvaffak bahağı sundurup toluklumu berdi. Baha sonması miras kılınıdu dep belgilengen. Bu belgilimge asaslanganda Çinçan boz yer aşkan hemde 5000 tüptün köpürek köçet dikken. Köçetle ormanlık aylangan. Bu ceryandan Çinçan meblağ salgan. Emgek sindürgen. Onun salgan meblağı ve sindürgen emgekinin bahağı sundurgan sonmasını miras kılışkı buludu. Mirasqa onun kanunluk varisi varislik kıludu. Şirket bütün gavdi boyunca ötünüp berilse, işte yarınış təminatı qandaq beceriludu. Tövende muhbirimiz Pazilet Arslan bu haqda sözləp berudu.

Şirket bütün gövde boyunca ödünüp verilse, işte yarınış təminatı qandaq becerilidu. Altay şehirden Sunxanım mundaq məsləhə sordu. Yakında akam xizmətçəri yanada yarlandı. Dəlmuş məzgildə onların şirketi bütün gövde boyunca ödünüp veriş ve tapşırış, tapşırveriş cəryanıdı bulup, hiç kim onun işte yarlanışını iltimas kılış işiğe köngül bölmedi. Sonra baksam, onun işte yarlanış təminatını qaysı şirket üstüge alıdı. Cevap: İşte yarlanış suğurtusu nizamıda adam işletkici orun bölüngen, koşu vitilgen, ödünüp verilgen bolsa, varislik kılgıcı orun əslidiki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Əslidiki adam işletkici orun işte yarlanış suğurtusuğa katnaşkan bolsa, varislik kılgıcı orun şu caydiki becirgici aparatkı berip, işte yarlanış suğurtusunu özgertip tizimletişi kerek. Akınızdan işte yarlanış təminatını üstüge eliş subyekti şirketin ötünüp beriş konkret əhvalıqa asasən bekitilidu. Əgər şirket ötünüp berişini tamamlıqan, həm varislik kılgıcı orun iniq bolsa, varislik kılgıcı orun, əslidiki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge alıdu. Bu işte yarlanışını iltimas kılış, təminat beriş qatarlıq məcburiyetlerini öz işçik alıdu. Ötünüp beriş cəryanı da ötküzüp beriş, ötküzü velişdə yoçuq saxlanğan təqdirdimi, varislik kılgıcı orun yanıla kanun boyunca məsuliyyetini ada kılışı kerek. Əgər şirketin ötünüp berişi texi tamamlanmağan, ya ki varislik kılgıcı orun eniq bulmağan bolsa, əslidiki adam işletkici orun yanıla işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge ilip, akınız üçün işte yarlanışını dəl vaxtıda məlum kılışı, həm alaqadar təminatlarını berişi kerek. Əgər əslidiki adam işletkici orun ada kılışını rədd qılsa, akınız əmgək kesimi ya ki dəva arqılıq hüquq mənfəətini qovdusu boludur.

ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik tok simiği tegip ketip, tok soku etip meyip bop kalsa, elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Tövende bu vaqtki mazmun dehtinladı bolsun.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik toksimiga tigip ketip, tok soku etip meyip olup kalsa, elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Wang Xiaoqiang'nın aksi Wang Xiaodun bilik tutuş həvəskarı idi. Bir günü Wang Xiaodun Wang Xiaoqiang'ni bilik tutuşqa billi berişqi təklif qıldı. Əbsus Wang Xiaoqiang'nın işi çıxıp qılıp baralmay aksiga. Şehir sırtıdaki heliqi bilik kölüge barsan, etrafta yukarı besimlik toksimi bar, bexatarlıkı dikkat qıl, dəb qayt-qayta cikilidi. Wang Xiaodun öz yalğız şehir sırtıdaki bilik kölüge bardı. Bilik kölü yenideki stolbığı isilgan agah tahtısıga kızıl rang bilen, yukur besimlik toksimi xatarlik, bilik tutman. Yukur besimlik toksimi xatarlik, yukur besimlik toksimi bilen 3 metr bir xatar arlıq saxlaşqı dikkat kılın, diyen çoğun xatlar yazılgan bolsumu Wang Xiaodun onunğa eren kılmadı. Wang Xiaodun bilik topi yığılgan bir oranını baykadı. Lekin o jay yol yasaş sebebidin igizletilgen bolup, yukur besimlik toksimi yeryüzüge bir kadar yakın idi. Wang Xiaodun bir az işkilinip, yanala şu yerde bilik tutuş kararı geldi. O xoşal halda bilik tutatkanda ihtiyatsızlıktan karmak dastisi yukur besimlik toksimiga tigip getdi. Karmak dastisi tok ötküzgüş materialıdın yasalgan bolğaşqa Wang Xiaodun şu haman sezimini yoktup hoşidin getdi. Bəxtki yarşa yakın etraptik yolucular onu baykap dərhal doktorxanığa apardı. Wang Xiaodun'un hayati xayıptan kutulgan bolsumu, lekin oğun bilikini kesip etiş, bütün bədindan köp yeri zəximlin iştək eğir, aqıvət kilip çıxdı. Wang Xiaodun, elektr energiya şirketi özünün davalanış doğru pulu, meyiplik tölümü qatarlıq ziyanlarını töləb verişi kerek dəb qarab, xalıq sot məhkimisi dəvə qıldı. Ondaqda elektr energiya şirketi töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Bu dilo misalı da Wang Xiaodun bilik tutkulu bir erişdin ilgirla Wang Xiaoqiang onunla cikiligen. O bilik külüge barğandımı stolbudiki agak tahtısını körgen. Wang Xiaodun koramağı yetken adam bolu süpüt bilen yukur besimlik toksimi astıda bilik tutuşunun imtayın xatarlık işgeligini bilişi kerek. Yani kilip o bilik tutkulu barğan vaqt kündüz bulup hava naidi uçuk. Körüş dairesi mu naidi yaxşi. O yukur besimlik toksimi yok yergi berip bilik tutsa tamamen bolatdi. Ama o xatırı yukarı bir cayını talıgan. Şuna bu hadisi de Wang Xiaodun'dan zor hatalıq ötken. Asaslıq cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. Elektr energiya şirketi hadisi yüzbergen yukarı besimlik toksimi liniyasının cevapkar oranı bolu süpüt bilen yukarı besimlik toksimi yeryüzüge yakın bolup kiliş sebeplik, belgelik, bexatarlık yoşurun xayıp saxlanğan əhvalda vaxtı da bir tərəf qılmay, bu qıtımqı hadisinin yüzberişigə belgelik dərəcədə səbəbçi bolğan. Şuna elektr energiya şirketi belgelik kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi şərt. Həqtələb kanun dəsturu da hukuku çıxılış cevapkarlıqını yenikletişki dair belgelimi bolub, bu xil əhvalda adətdə ziyan qovçurğucunun hadisinin yüzberişi ya ki çoğuyub getişi də belgelik xatalıqı boludu. Bunundan körvelişki boludu ki, hadisi yüzbərgəndin kiyin hukuku çıxılğucu, hukuku çıxılınğucunun barlıq ziyinini töləb berişi natayın. Əgər hukuku çıxılınğucunun özdə belgelik xatalıq bolsa, ondaqda hukuka çıxılğucunun töləm cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Bu hadisi de Wang Xiaodun'un özünün bexatarlıkiga yüksek dikkat kılış mecbur idi bar. Onun karamlarca hareketi xatarının yüz berişige sebep olgan. Şunun üçün elektr energiya şirketinin hukuku çıkılış cevapkarlıqını muvaffaq yenikletiş kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturi 1173 maddesi de mundaq deyilgen. Bir ziyanın kelip çıkışı ya ki kengip getişi de hukuki çıkılınğucunun hatalıqı bolsa, hukuki çıkılınğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu.

0: Kepirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni. Sikot işçilerine tasit kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz palpal, işçimiz kalgal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasit ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundaq assamla, qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmayı sizler. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Türk.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 8-ci günü seyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan nəşr qılınıb tarqıtıldı. Asosiy funksiyalik rayon strategiyasi orqali taraqqiyotning yangi afzalligi yaratildi. Li Chang Qatarning bosh vaziri qo'shimcha diplomatiya vaziri bilan ko'rishdi. Xanjing Bulg'ariyaning muavin zunglisi, Kambodjaning muavin bosh vaziri, Serbiyaning muavin zunglisi bilan ko'rishdi. Davlatimiz tarixiy klassik kasblarning o'tira yuqur saviyaga qadam qo'yishini tez ilgari surdi. Amerika zungtungining aloyida elchisi Amerika vakillar umikining Rossiya Ukrainada ziyoratda bo'lib, mahiyatlik ilgirlash hosil qilganligini bildirdi. Rossiya Amerika Ukraina ushtirab suhbatini qayta boshlashni yo'q chiqarmaydiganligini aytdi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Sansımız xəbəri. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını dərsliklə dərsxanığa məngə kirgizüşni çonqur ilgiri sürüş üçün Mərkəzi Komitə Təşviqat Bölümü Ekologiyalik Muhit Ministerliyi təşkilləb tüzgən Marksizm nəzəriyyəsi tədqiqatı və quruluşu boyunca nöqtəlik dərslik Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan namlıq kitab Ali Maarif nəşriyatı, Xalq nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındı. Partiya 18-ci qurultayidan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Jonghua millatining mangulik taraqqiyot yuksakligidan chiqish qilib, ekologiya madaniyligi qurilishining yangi davrdagi jungucha sotsializm ishlaridagi muhim o'rni va strategiyalik ahamiyatini chuqur egallab, ekologiya madaniyligi nazariyasida yangilik yaratish, amaliyotida yangilik yaratish, tuzumda yangilik yaratishni zo'r kuch bilan ilgari surib, bir qator yangi qarash yangi ideya, yangi strategiyalarni ijodiy o'tirg'i qo'ydi. Davlatimizning ekologiya madaniyligi qurilishida nazariyadan amaliyotgacha tarixiy burilish xarakterlik va umumiyat xarakterlik o'zgarish bo'lishga yetakchilik qilib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini shakllantirdi. Umumiy bayon muqaddima va tekstdan iborat 9 bobdan tarkib topgan, jami taxminan 170 ming xat bo'lib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining muhim ahamiyati, ilmiy sistemasi, ruhiy mohiyati, mo'l mazmuni, amaliyot talabi qatorliqlar sistemalik sharhlangan. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi ekanligi Marksizm asosiy qoidasini Jungoning konkret amaliyoti bilan birlashtirish, Jonghuaning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishning zo'r nazariyaviy natijasi ekanligi. Jungo kompartiyasining ekologiya madaniyligi qurilishi ustida bo'shashmay izlanishning nazariyaviy yuksalishi va amaliyot javhiri ekanligi. Yangi davr ekologiya madaniyligi qurilishining tub qo'llanmasi va harakat ko'rsatmasi ekanligi to'liq sharhlangan. Umumiy bayon asli tekstga sodiq bo'lib, sistemalashtirish, ilmiy qoidalashtirish gavdalandirilib, amaliyot yo'nalishida chang turilib, o'qitish amaliyotiga uyg'unlashtirilgan bo'lib, oliy maktablarning aloqador kasblaridagi o'quvchilarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini sistemalik o'rganishi va egallashidagi nuqtaliq darslik. Shundoqla, partiya a'zolari kadrlarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini o'rganishi, o'zlashtirishidagi muhim o'qishliq.
1: Başuji Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlatimizning 9 million 600 ming kvadrat kilometrdan ortiq zaminining tabiiy sharoiti o'xshamaydi. O'rni xato bekitilib qolsa, keyingi ishlarning to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Asosiy funksiyalik rayon asosidagi siyosat va farqli unum baholashni tez mukammallashtirib Joylarning asosiy funksiyalik o'rniga asosan taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimiz asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yo'lga qo'yishda ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Butun mamlakat yuqoridan tövengiçe mas küçep, hem iqtisadi taraqqiyotqa turtki bo'ldi, hem tamaq qatisini öz qo'lida çiñ tutup, süzük su, yeşil tağni yaxşı saqlab, her bir parça devlet ziminidin özgüçi molosol aldı. Fujian terilgü yerini qoğdaş ve devlet ziminini kökertiş məxsus planını ciddi tüzmekte. Asasi funksiyalik rayon strategiyasini əmeliyleştirişdiki bir türlü xizmet bolu süpti bilen, her qays şehər, nahiyelənin təbii baylıq, ormançılık tarmaqlardaki xizmetçilə, terilgü yer, orman yerinin tekrarlanma kölümünü eniklaş arkalık, zimin boşluğu çigrasını inçkileştirip, su, tuprak şaraiti yakşı yerlerini terliği yer kılıp ayırıp, açlıkını yakşı teriş, ekologiyası aciz yantoluklarını orman yeri kılıp ayırıp kogdaş hizmetini yakşı işledi. Asasi funksiyelik rayon kuruş, devletimizin iktisadi terakkiyatı, ve ekologiyelik muhitni qoğdaştiki çoğun strategiyesi bolup, dastlabda asaslıqı ekologiyeni qoğdaşqa ähmiyet berilip, kısmen caylanın baylıq, muhit bedilige kargularçı kengaytiş, tertipsiz terakki kulduruş meselesini hal kılış məqsəd kılındı. Bunun qarta başuji Xi Jinping asasi funksiyelik rayon strategiyesi ekologiyelik muhitni qoğdaşını küçəyitişinin ünümlük yolu, onu qatdi tövrənmək, tez yolu qoyuş gerek, dəb eniq tələb qoydu. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, dövlətnin tərəqqiyat usulü və tərəqqiyat vəziyyətində özgürüş boluşuğu əgişib, asasi funksiyelik rayonlarının işki məzmunu və burcu üzlüksüz özgərdi. Diqqətni rayonlarını mas tərəqqi qıldırışqa mərkəzləşdiriş şəqqidə başuji Xi Jinping monolanı təkidlədi. Asasi funksiyelik rayonlarının bekitilgən ornıqa asasən, amilla tərtiblik, ərkin yötkilidigan, asasi funksiya çəklimisi ünümlük, asasi amivi mulazimət baravər, baylıq muhiti bərdaşıq berələydigan rayonlarını mas tərəqqi qıldırış yeni əndizisini küçəb bərpa qilish kerak. Yuqur süpətlik tərəqqiyatını işqa aşırış şəqqidə başuji Xi Jinping eniq qılıp mındaq dəb görsətdi. Rayonlarının mas tərəqqiyat strategiyası, rayonlarının zor strategiyası, asasi funksiyelik rayon strategiyası qatarlıqlarının çoğunqır yuğurluşuğa türtki boluş kerak. Türlük amillarının muvafiq yetkilişi ve yuqur ünümlük toplanışını ilgiri sürüp, devlet içidiki çoğun aylanışını ravallaştırış kerak. Partiya 18-ci kurultaydan buyan asasi funksiyelik rayon tüzümü dastlabki qadamda o'rnatilib, şehirleşken rayon, yezgilik mesulatları köp çıkıdığan rayon, noktalık ekologiya funksiyelik rayonudun ibaret 3 xil funksiya tipi boyunca, devletimizdeki her bir nahiye, rayon derecilik, memuri birlik, şarait qarab bir xil asasi funksiyeni üstüge eliş bekitildi. Şunu bilen bir vaqtta asasi funksiyelik rayon strategiyelik endizisi, yana rayon muhim strategiyesi ve yeniçi şehir bazarlaştırış strategiyesini yolga koyuş. Açlık bexeterliki iktidarı ve ekologiya bexeterliki toski iktidarını östürüş devamı da üzlüksüz devir bilen tengil girildi. Devletimizin en yeni asasi funksiyelik rayonlarının cayılış haritisi de 2846 nahiye birlikinin özüge xas funksiyelik oranı ba. Yeşil ren noktalık ekologiya funksiyelik rayonlarga, serik ren asaslık yezgilik mesulatlarını işlep çıkırdıgan rayonlarga, al ren şehirleşken rayonlarga vekillik kılıdı. En burunki asasi funksiyelik rayonlarga ayrış haritisi bilen seliştirganda, caylanın iqtisadi ijtimai tərəqiyatı, memuri rayonlarını tengşeş ve devletin strategiyelik ihtiyacı tüpeylidin 153 birliknin функциялік дәрейдісі тәңшіліп, 174 бірліктің функциялік орнада өзгіріш болды. Ілмі бағалаш асасыда асаси функциялік орны мұнасып тәңшіліш білен бір вақытта, асаси функциялік район стратегиясы езі базарлаға енімі кеңейтілмекте. Hazır memleket boyunca tahminen 92% yezi bazarının asasi fonksiyelik oranı aydınlaştırıldı. Şenşi'nin yülünde şucay energiye boşluğunu her kaysın ayı rayullarının zımın boşluğu planını kırgüzdü. Hem de yezi bazarlarıca tepsiliyleştirdi. Başkuruş kontrol kılıç siyaseti tekimi inçki boldu. Asasi funksiyelik rayullarını kolla siyaseti tekimi doğru bulmakta. Şanghay Sungjang'da Huangpujang deryası tabi ayırıp turduğan Punan ve Pubi'den ibaret Şikçong rayon, gerçi devlet derecelik şehirleşken rayonu teve bolsa mı, lakin Punan muhim ekologiyelik tosak ve yezgilik mesulatları kapalet bazısı. Pubi bolsa şehir bazarlaştırış ve ilgar kesiplerinin yadroluk bölüki. Bu hıl baylık evzelliki ve iktidar ornunun perkigi karta, şucay okşaş bolmagan yürüşleşken kolla siyasti ve tekşürüp bahalaşını kollandı. 15. 5 yılda devletimiz şehirleşken rayulla, yezgilik mesulatlarını köp işlep çıkardıgan rayulla, noktalık ekologiye fonksiyelik rayulları endizisinin umumi mukimliğini saklaş bilen bir vakitta, yana olaydı fonksiyelik rayullani, yani devlet xavipsizlikini qoğdaş, energiye, baylıq təminatıgı kapaletlik kiliş, medeniyetini qoğdaş ve onun varslık kiliş, deniz okyan baylıqını qoğdaş ve onun dın paylanışını küçeytiş qatarlıq, olaydı fonksiyelani üstüge alğan rayullani tepsililəştürüp ve aydınlaştürüp, tekimi toğır bolğan boşluk başkuruş kaydısı ve kolla siyaseti bilen təminləydi.
0: Stansımız xəbri. Goyen zonlisi Li Chang 9. ayının 7. günü çüştün kiyin Beijing'da Katar'ın baş vəziri, Qoşumça Diplomatiya vəziri Muhammed bilen görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi. Qatar, Cungo'nun Otur Şarıq Paris Koltuqi rayonudaki muhim strategiyelik həmrahi. Reis Xi Jinping və Әмір Тамимның стратегиялік етекшілігі де, Джунгу Қатар мұнасуеті мұқим тарақиятыны сақлап, сияси жәхатта өз ара ішініш үзлексіз мұстәкемленді. Джунгу Қатар білен бірлікті алмаштыруш, әмкарлықны күчейтіп, бір-біріні қат-и қоллап, энергия, селінма, сүні әқіл, адымият қатарлық сахалардегі әмкарлықны чонқырлаштырып, ішкі дөлет халқыға техімі яқши бәқтиярдішіні халайды. İki tərəf köp tərəflik maslaşını küçəyitib, teximu adil, muvaffıq dünyavi idarə qılı sistemisi bərpa qılışqı türtkü bolışı kerek. Cungu Qatar Qatarlıq Otur Şarıq Paris qoltuqıdiki dövlətlə və xalqara cəmiyyət bilən birlikdə rayonun tenişliqi, xatırcəmlikini balduraq əsligi kəltürüşkə türtkü bolışını xalaydı. Muhammed Munulanı bildirdi. Qatar Cungu bilən bulğan münasibətini qətirləydi. Jungu bilan har qaysi qatlamlar aloqasini kuchaytirib, iqtisod, savdo, yuqori yangi texnika, ilg'or yosimchilik qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki davlatning strategiyalik hamrohlik munosabatining yangi oltin davrini birlikda etishni xohlaydi.
1: Stansimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xanjing 9-chi ayning 7-chi kuni tushdan keyin Fujianning shamida 26-chi navbatlik Jungo xalqaro mablag' selish savdo yarmankasiga qatnashish uchun Jungoga kelgan Bulgariyaning muavin zunglisi, qo'shimcha iqtisod mablag' selish va sanoat ministri Polif, Kambodjaning muavin bosh vaziri, qo'shimcha taraqqiyot kengashining birinchi muavin raisi Sun Chanzol, Serbiyaning muavin zunglisi, qo'shimcha iqtisod ministri Misarovich bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Xanjing polih bilen körüşkende monolanı bildirdi. Şiki devlet rehberlerinin strategiyelik yetekçiliki de yakın kıyladın buyan, Jungo bilen Bulgariya'nın strategiyelik emralık münasibeti sağlam, mukim ravajlandı. Şiki tarafının yezi igilik, pen, teknika, katarlık sağladık hemkarlıkı mol neticilerge erişip, ішкі дөлет халқыға әмілінеп еліп келді. Джунго Бұлғария білен бірлікті ішкі дөлет

0: rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyyələşdirib, iki tərəflik soğudu kölümünü genəyitib, məbləğ selişini tutaşdırışını küçəyitib, öz ara nəb yetküzüdüğən həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Cungo-Bulgariya münasibətinin üzlüksüz tərəqqi qılışıqa türtki boluşunu xalaydı. Bulgariyanın icabi rolünü paul cari qıldırıb, Cungo-Yavrupa iqtisad soğudu münasibətinin sağlam, Muqim tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü ümit qilimən. Polif munulanı bildirdi. Bulgariya, Cungo bilən bolğan münasibətigə yüksək əhmiyyət berdi. Cungonun tərəqiyyat təcrübələrini ögünüb və örnək qilib, iki tərəfnin hər qaysı sahələrdəki əməli həmkarlıqını qoyuqlaşdırışını xalaydı. Cungo karxanalarının Bulgariyaya məbləğ silib, kəsbini gülləndirişini qarşı aldı. Xancın Sun Chenzol bilan ko'rishganda munulani bildirdi. Yaqinda rais Xi Jinping ilgiri kiyim bo'lib, rais Hun Sen va bosh vazir Hun Manet bilan ko'rishib, yangi davrdagi Jungo-Kambodja taqdir o'rtaq kavdisi qurilishining ulug'var planini tuzdi. Jungo-Kambodja bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, Cungo-Kambodja hükümetle ara maslaştırış komitetinin rolünü yakşı cari kıldırıp, her kay sahalardaki emeli hemkarlıkını yanımı çonkurlaştırıp, soda, meblağ selişini bir gevdileştirişini ilgiri sürüp, Cungo bilen Kambodja'nın dostluk hemkarlık münasibetini üzlüksüz ravajlandırışını halaydı. Sun Chenzol munulanı bildirdi. Kambodja bilen Cungo'nun dostluğu çonkur. Baştan ahır bir-birge işinip, bir-birini kollap geldi. Kambodja, bir Cungo prinsipiga emel kıladıqallıqını kayt təkitləydi. Cungo bilen iqtisat, soda, məbləğ seliş, sayahat, tor aldamçılıqı zərbi beriş qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını çonqurlaşdırıp, bir belbağ bir yolunu paol tən qurup, şiki dövlət xalqıya bəxti artışını xalaydı. Xancın, Misarovich bilen körüşkende munulanı bildirdi. Bu yıl Cungo bilen Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. Yakın kıyladın bu yan iki devlet başlıklarının strategiyelik yetekçiliki de Cungo-Serbiya münasibeti de halkımı terakkiyat işe aşırıldı. Bu yıl 5. ayda Reis Xi Jinping, Zungtung Vucic bilen yeni bir kıytım uçuruşup, Yeni dövrdeki Cungo-Serbiya taqdir ortaq kevdisi kuruluşunun yönülüşünü körsütüp bədi. Cungo-Serbiya bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortaq tonuşunu yaxşı əmeliyleştirip, siyasi cihette öz ara işin işini devamlıq çonqurlaştırıp, iki tərəflik erkin soğudu kelişimideki etibar beriş orullaştırılışlardan yaxşı paydalanıp, iqtisad soda, məbləğ seliş, ul əslihə, Güllenme kesip Katarlık sahalardaki hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Cungo karxanalarının Serbiya'ya meblağı silip, kesipini güllendirişine ilham verip, Cungo-Serbiya dostluk hemkarlık münasibetini yeni mi terakki kıldırışını halaydı. Misarovic, Serbiya'nın, Serbiya bilen Cungo'nun yukur katlamdakilerinin öz ara işin işini kadırlaydıqallıkını bildirdi. Bir Cungo siyaseti de çın turduqallıkını kaydı təkitledi. Cungo'nun Serbiya'nın devlet kuruluşunu zor küş bilen kolluğallıqıga rahmet eytti. Cungo bilen terakkiyat strategiyasını cipsilaştırışını küçe itip, her kay sağladık hemkarlıkını üzlüksüz çonkurlaştırıp, iki devlet halkıya bəxti artışını halaydıqallıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbri. Cayladaki bir türküm zor kuruluşla puxta tertiplik ilgiri sürülüp, yokur süpətlik terakkiyatı törtkü boldi. İki günün bu yan, devletinin Ğul Su Tori kuruluşu, Beybo koltuğuna ayrılınan Guangdong Su Baylıqını təksimləş kuruluşunun Su İliş İğizi Yer Mərkizi Pompu Punkti Asasi Gəvdi Kurulması kuruluşu baskıçıqı girdi. Beybo koltuğuna ayrılınan Guangdong Su Baylıqını təksimləş kuruluşunun umumi uzunluğu 490 km bulup, Guangdong'un Yunfu şəhərdeki Şijang Deryası Ğul İqınıdın Yer Mərkizi Pompu Punkti arqılıq su ilip, Guangdong'un ğarbi rayonu'a yetkizildi. Liniya boyudaki 112 yezi bazardaki 18 milyondan artıq ahaliga nəp yetkizildi. 2031 yılı gıca su başlaş planlandı. Хайлонжаңның Моданжаң шәһәрендә

0: Линхай су амбири құрылышы тосмының үстіні епіш бас құчығы кірді. Линхай су амбири, дөләтнің 150 түрлік зор сучылық құрылышының бірі болу сүпті білін, Хейлонжан су торының мойым түгін құрылышы болып, төвен иқынны әла сүпәтлік су мәнбәсі білін тәмінләш білін бір вақытта, Yana yengidin köpeygen 150 ming modun artuq yarının suğuruş əhvalını yaxşılab, kəlkündün müdafiyeliniş iqtidarını östürüdü. Bir türküm qatnaş ul əsliyə quruluşu tez ilgiri sürüldü. Hazır dövlətnin 15-ci bəşirlik planıdaki nuqtulu quruluş türü, Dalyan Cinco qoltuqi xalqara ayırdırımı türünün ayırpılan kütüş binası quruluşu, yer üstü asasi gəvdə qurulması quruluş basqıçıqı girdi. Dövlət içindeki Tunci Kırgaqtan ayrılgan Sünni Aral ayırdırımı bolu süpüte bilen, bu türünün Tunci kararlıq kuruluşu da 500 min kvadrat metrlik T1 ayırplan kütüş binası ve işki yırak aralıqa paralel uçuş konuş yolu kuruş planlanğan bulup, yıllık yolucu toşu miqtari 43 milyon adam qetim kılıpla aylangan. Bu Şarkı Şimal rayonudaki muhim xalqara avasiya tügünüge aylanıdı. Şinjan'da Tianshan'nın canobi ve şimalını tutaşdırdığan G3033 Kütün Mayta Kuça Yukur Süratlik Taş Yolu'nun noktuluk kontrol karakterlik kuruluşu, Akçomak 2. numarlık toneli asası gavdu kuruluşu baskıçıgı girdi. G3033 Kütün Mayta Kuça Yukur Süratlik Taş Yolu, devlet işçide yasılı vatkan kıyılık derecesi yukarı noktuluk taş yol kuruluşu bulup pütkendin kiyin, Tianshan'nın canobi ve şimalıda katnaş vakti 14 saatten 4 saatge kıskartılıp, bütün yılda katnaş iş kaşırılıdı. Güycü ülkesinin Liupanshui şehrinin Shuicheng rayonu da dünya boyunca 3. İgiz körük Anshun Panzhou yukarı süratlik taş yolunun Tianmen alayda çoğun körükü de kuruluş ahırlı şiş baskıçıgı girdi. Kuruluşçıla körük yüzüge asfalit yatkuzuş qatarlıq məşğulatlarını bütün küçü bilen elib barmaqda. Anshun Panzhou yukur süratlik taş yolu, Güycu'nun Anshun bilen Panzhou'nu tutaşdırdıgan bulup, dövlət yukur süratlik taş yol tori G60 Şanghay Künmin yukur süratlik taş yolunu kengaytiş kuruluşu hesablanıdı. Tianmen çoğun körükü, Bipanjang çoğun jılgısını toğırsıgı kesip ödüdü. Umumi uzunluğu 1553 metr. Körük yüzü bilen derya yüzünün igizlik parqi 560 metr bulup, 200 qabatlik binanın igizlikigi baraber. Qatnaş başlanğandan kiyin, jılğının işki qırğıqıda qatnaş vaqti 3 saatten 15 minutqa qısqıraydı.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat işxanısı 9-cı ayının 7-cü günü çüştüm burun Akbarat ilan kılış yığını açdı. Sanaət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Sodu Ministerliqi, Mədiniyət və Sayahət Ministerliqi, ve bazar nazaret kılış başkuruş baş idarısının alakadar mesulleri köp hıl tedbir kolunup, tarihi klasik kesiplerinin yukur süpetlik terakiyatını ilgiri sürüdüğallıkını bildirdi. Tarihi klasik kesipler, yipek, çay, farfor, boyumla, cungi doğruları, yazıkçılıkların tört hıl esvabi katarlık, medeniyet asas çonkur bolgan, Cunhua en-enivi özgeç kesiplerini körstüdü. Nöbette devletimizin tarihi klasik kesipler vekillikideki kesiplerinin kölemleşken karhanıla sani 25 minga. Kesipkarla 3 milyon 500 minga. Bütün sahanın yıllık ticaret kırımı tahminen 8 trilyon yuengi yetti. Joyla gayri maddi medeniyet miraslarını qoğdaş ve onun varislik qilishni kuchaytirish orqaliq tarixi klassik kasblarning taraqqiyotini ilgir surdi. O'tgan yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha gayri maddi medeniyet miraslari do'koni 14900 ga yetib, 300 dan ortiq patentga, 20 ming xildan ortiq nusxaga ega mahsulot sistemasi shakllandi hamda elektronlik savdo supsiga tayinib 80 neçü dövlət və rayonda bazar tapdı. Akbarat ilan kılış yığını da alaqıdar məsul kişi tonuşturup bundaq dedi. Yenidin tarqıtılgan tarixi klasik kəsiblərinin yukur süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüş doğrusu deki pikirdə monula tələb kılındı. Cayla kəsiblərinin caylış xəricisini tüzüşünü tezlitib, kəsib yerik planının caylış işini sərxillaşdırıb, 2028-ci ilgicə 10 milyard yuanlik ko'lamgiga boshlamchi korxonadan 50ni yetishtirib chiqib, Jungoning 100 danglik iste'mol mahsulotini barliqqa keltirishi. 100 milyard yuan derecelik kölemgiyge özgeç kesiple topunu berpa kılışı. 2030 yılgıça dünya boyuca aldıngı Katar'da turduğan bir türküm karhana ve dağlık markalarını yetildirip ve şekillendirip, tarihi klas kesiple dünya kımmet zancırının otura yukur seviyeye kadem koyuşuğa türtkü buluş gerek. Şunun bilen bile devletimiz süni akıl arkalık tarihi klas kesiplerini barlık keltürüşke türtkü buluşunu tezletip, evzellikki ige işlep çıkırış rayollarının oldu bilen kesip çoğun meyengisi kuruşunu kollap, sistemilik toplaş, ölçemleşken belgeseliş, kalıplaştırıp retleşini kanat yaydırıp, evlatma evlat davamlaşıp gelgen kol hünervençilikni tekrar işletkili boludugan, hem behirligili boludugan sallık malumat mülkigi aylandırıp, en-enevi hüner senet bilen zamanevi pen tekniğinin çoğunkur yuğurluşunu işkaşırdı.
0: Stansımız haberi. Yakında uçur haberleşiş kespi terakiyatının 15. 5 yıllık planı tarkıtıldı. Dövültümüz 2030 yılgıca kaplanışı mükemmel, İktidari ılgar yeni bir evlat haberleşiş torunu umumyüzlü kurup çıkıdı. Planda 13 asaslıq körsetgüş körüstüldü. Bu 2030 yılıca uçur haberleşiş kespinin kırımını 4 trilyon 100 milyar yuanga yetkizüş. Uçur ul əslihallarga cəmi 3 trilyon 800 milyar yuan məbləğ seliş. Telegraf kespi umumi miqdarının yıllık oturcu eşi süreytini 7% yetkizüş. Əxli hesablaş küçük kölümünü 9800 əxli apısqı yetkizüş. 5G'ni öz işçiga alğan abonçılarının umumlaşış nisbitini 95% yetkizüş qatarlıqlarını öz işçiga aladı. Planda 26 türlük noxtuluq vəzipi oturgu qoyuldu. Konkret tədbirlə monolanı öz işçiga aladı. 6G'ni sodada işiltişini vaxtıda yolgu qoyub, memleket boyuca bir gəvdiləşkən hesablaş küçük tori kuruluşunu tezletib, alam boşluqı hesablaş küçük texnikisini aldın tətki qilish və ekologiya yetildiriş üstüde izlenib, Beydo qoşulğan 5G yuğurma tərəqiyatını ilgiri sürüb, qısturma SIM kartısı, torsız xəbərləşiş qatarlıq, yeng texnikalarını qullanış və yeng kəsiblərini əngə aldırışını tərtiblik ilgiri sürüş. Şunondak, saha aldamçılıqı qarşı turuş təcrübə xanası quruş, saha karxanalarının süni əqil qoşulğan yasımıçılıqını çonqur ilgiri sürüşünü qollaş, xalqara internet kən bəlbığının sığımını kən aytışını sıcıl ilgiri sürüş, süni həmra xəbərləşiş torunun bütün dünyanı qaplışını tezlətiş, telegraf sahasını öz aldığı içi vitişini kən aytışını pahal, puxta, tərtiblik ilgiri sürüş qatarlıqla. Bununun başqa yirik planda yenidin 5GA asasi punktidin 500 manlı quruş, yan telefonuğa bevasta olunadığan suni həmraqdın paydalanışını kengaytış, əxli tor bəlgi sistemisi bərpa qılış, simsiz tor, tor, bixətərli qatarlıq 6G aşqışlıq texniki tətqiqatını sistemilik qanat yayduruş aydınlaşdırıldı. Jongo Elektron Uçur Kəsbi Tərəqiyat Tətqiqat Yurdi Sanayət İqtisadi Tətqiqat Xanısının başlıqı Guanbing Mundaqdadı. Mülçərilinişçe 2030 yılıqıca qablanışı mükemmel, ixtidari aldıngı qatarda turuduğan yeni bir əvlad xəbərləşiş tori umumyüzlük qurub çıxılıb, texnikisi ılğar, bixətər, kontrol qılğılı boluduğan uçur xəbərləşiş kəsbi sistemisi tez şəkilləndirilib, uçur xəbərləşiş kəsbini zamanevilaşdırışda puxta qədəm taşlanıdı.
1: Stansımız xəbəri. Bu yılki Saudil namlıq 18. numarlıq tayfun borununun təsirde Fujian'nın nurgun caylarda kəng dairde uda qatıq yağmur yağdı. Nurgun caylarda kündülük öyliğin miqtari tarixdiki ən yuqur qimmətini eşib getdi. Kəlkün yangandın kiyin caylardaki kadırla və amma xətərdən qutquzuş, yardan berişdin, qopettin kiyin ki əsligi kəltürüşkü ötüb tezdin tutuş qıldı. İşləb çıxırış turmuş tərtibi tədrici normallaşdı. Bu qetim qatıq yağmurda Fujian ölkəsi Putian şəhəri Çinşan rayonu Huating bazarı eğir apet küçürdü. Nurgun kəndlərdə hölçilik apet yüzbədi. Kəlkünün pəsiyişigi əgişib kadırla və amma laylatqılarını tazılaş, yurt makanını rətləşini çin tutub, kənd qiyapdi və işləb çıxırış turmuş tərtibini tezdin əsligi kəltürdü. Putian şəhərinin Shenyou nayəsidə qatıq yağmur yığıb, Kölemleşken 25 sanayet karxanası apet kuşurab işten toxtadı. Опет әхвалы пәсәйгенден кейін, шу жай опеттің кейінкі бір тарап қылыш қызметіні дәрхал башлап, карханыларының ішіні тездің әсліге кәлтіріп, толық мұқим ішләп чықырышыны ілгірі сүрді. Шәнюн айелік санаат вә ұчырлаштырыш идарысының қызметісі Зыңшин Чау тоныштырып мұндақ дейді. 9-нчы айның 6-нчы көне саат 17-гечә Шәнюн айесидеги 200-дән артык көләмләшкән санаат карханасының кайты эш башлаш нисбәте 96.7% киетти. Хәзер шу җай бехатерлекне алдын корынга коюшты чиң турып, карханаларның эшне эшләп чыгырышны әслиге келтүрүшене пухта тәртиплек алгы сылҗытып, карханаларның үскүнеләрне тәкшүрүп ремонт кылыш, завод районыдагы латкыларны тазалаш, Суды қалған районларда дезинфекция қылыш вә юшурын хәвепне түзүтүшне қанат яйдырышыға айдекчилік қылып, апет күчурған карханыларның ішләп чықырышны әсліге кәлтүрішіге дәл жайды ярдан беріп, карханыларның апетке зиян күчураш әхвалыны умумүзлік топлап, статистик қылып, төлем беріп қиынчылықны әл қылып, бүтін найяның санаат иқтисадының мұқим юрішіге бүтін күчі білен капалетлік қылмақта. Фужан өлкісі Ниңді Фуэн шәрді қаттық ямбур еғіп, еғір хөлчілік апыт юз бәді. Шу жай 3000 еқін қатардың апеттің құтқызуш қошуынын тәшкілләп, еғіліп қалған суны чықырып етіш. Йолладыки тосалғыларына тазылаш, йошырын қәуіпіне тәкшүріш қатарлы қызметләні тәртіптік қанат яйдырды. Апет күшірған содыгерлі, ахалылымы, апеттің кейін өзіні құтқызушыны тәшәбіскарлық білен қанат яйдырып, Түрлік қалық тұрмышы кәсіплерінің тез әсліге келешігі ярдан бәді. Ниңді Фудің шәрдікі Тайлау Шән, Денша қатарлық жайлада шалла етіп кетіп, кеселдік зияндашлық әхвалы көрілді. Езгілік техниклері етізлағы беріп, езгілік техникісіғі етекшілік қылып, деққалланың еріп өстәңләні тазылап, зәй чықырып, мұйтін әсліге кәлтүршігі ярдамләшді. Фудин шәһәрлек езі игілікі езі идарысы, езі кентлерін гүлләндіруш мұлазымет мәркізінің мұдыры Фәлян Джи тоныштырып мұндақ дейді. Біріншіден тәкшүріш, зиянны бекітіш, сұғырт шіркеті төлем беріш қызметіні яқшы ішілі доқ. Ішкіншіден өлкі дәрежелік езігілік тармақлары білен ала қылышып, езі игілікі де ішіне ішіліп чықырышыны әсліге кәлтүрішке ішілтілдіған апеттің құтқызуш мәблігіні имкан қадар қолғы кәлтүрдіқ.
0: Станцымыз хәбәри. Америка зуңтуының алайды әлдісі Витков 9-нчы айның 7-нчы көне мұнуланы білдірді. Америка вәкілі өмікінің еқында Русия вә Украинадегі зияреті мағаятлік үлгірләшке ерішді. Жүмледің кейінгі үш тарап сөхбітіні орылаштырыш жәетті үлгірләш болды. Русия зуңтуының ақпарат қатыпы Песков 9-нчы айның 7-нчы көне мұнуланы білдірді. Русия Украина мәселесі тоғырсыда Русия, Америка, Украина үш тарап сөхбетіні қайты башлаш мүмкіншілікіні йоқ чықармайды. Лекін хазыр сөхбет вақты вә орныны музакыр қылышқа балдырлық қылыды.
1: Үрмәтік радио алғычыла, юқырда хәбәрлі аңлаттық. Хәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдурсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла. Назаратсы Бәхтияр Турдық.

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyanlı uçular, əmdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yana musafiye atılmaydı mavzuluk sahibimizle başlayımız. Qumluqni yeşillikka aylandırışta uzaqçı töhpü qoşuş, Şinjanın qumdan müdafiyeleniş ve qumni tezgirlash birinci sepege nazar. Dövletimizdeki en çok qumluq, Taklamakan qumluqının girbekide üç şimal ihata ormanı kuruluşu boyunca ötkelge hücum kılış cengi elip berilmaqta. Yakında, muhbir Dövletlik Ormançılık Yaylaq İdarısının üç şimal kuruluşu boyunca ötkelge hücum kılış cengi Şinjan muhbirla sapri pahaliyeti de Xotendin çerçengece, Şinjan işlep çıkırış bin tüvanının tüvan meydallarının kumlu tezgirleş təcrübü bazılırıca, birinci sabdiki kum tezgirli geçilənin qan təri və əqil parasiti arqılıq yeşillik bərpa qılıbatqallıqını gördü. Dünyadaki ikinci çok köşme kumluq bolğan Taklamakan kumluqının umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometr keludu. Cənubi Şinjandaki Qashqar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti,

hörmətli radio alıqıcılar. Əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radio alıqış dostlar. Amerika armiyası zərbə berişini axırlaşdırğandan kiyin Amerikanın muavin zuntunu Vanis və Amerika zuntunu Trump İran uruşunu soslaşdırış toğrusu da ifadə bildirdi. Şikayelən hətta İranğa qartılğan hərbi hərəkətini uruş deyə atashını xalımıdı. Amerikanın bir tərəfdən hərbi zərbə berişinin dərəcəsini östürüş, yeni bir tərəfdən uruşunu soslaşdırış siqnalı berişini ibarət ziddiyyətli tədbirə qarta əhvaldan xəbərdar bir ərbab Aqsaray yuqur qatılmadıklarının əndişəsini aşkardı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunlarda olsun. Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika armiyası bir aydan keyin 8-ci ayının axırında İranğa yeni hücum qıldı. İran dərhal qaytırma zərbə verdi. 9-cı ayının 1-ci günü Amerika armiyası yeni bir qetim qol silib, zərbə beriş kölümünü görünərlik aşırdı. Amma Amerika armiyası zərbə berişini axırlaşdırğandan kiyin, Amerikanın maun zuntunu Vanis və Amerika zuntunu Trump 9-cı ayının 3-cü, 4-cü külləri İran uruşunu soslaşdırış toğrusu da ifadə bildirdi. Şikayelən, hətta İranğa qartılğan hərbi hərəkətini uruş deyə atashını xalımıdı. Amerikanın bir tərəfdən hərbi zərbə berişinin dərəcəsini östürüş, yeni bir tərəfdən uruşunu soslaşdırış siqnalı berişinin ibarət ziddiyyətli tədbirə qarta əhvaldan xəbərdar bir ərbab Aqsaray yuqur qatılmadıklarının əndişəsini aşkarladı. 8-ci ayının 30-cu günüdən 9-cu ayının 1-ci günügəcə Amerika armiyası 3 gün içində İranğa 2 qetim hücum qıldı. Lekin 2 qetimlik zərbə beriş kölümü və qatlıq dərəcəsində gayet zor fərq görüldü. 8-ci ayının 30-cu günüdəki aradan bir ay ötkəndən kiyin tunçı qetim İranğa zərbə beriş hərəkətində Amerika armiyası özünü Ərkitimiz çəklik həm dəl cəydi boldi, dəb atıdı. Zərbə beriş nişanı İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmının mina orullaşdırış küçü boldi. Amerika armiyasının əhvaldın xəbərdar əməldarının aşkarlışca, Amerika armiyasının konkret zərbə beriş obyekti, Hormuz boğzı ətrapıdiki İranın Larak arılıdiki işki rakita qoyub beriş qurulması ikən. Amerika armiyasının bu əməldarının sözü bu iç etkanda, şu çağda İran İnqilabi Qoğdunuş qısmının xadimleri bu qoyub beriş qurulmalardan paydalanıp, Hormuz boğuzuğa mina orullaşdırmaqçı bolğan. Amerika armiyası bu qetim zərbə bəgəndin kiyin, İran aşkarlıqan vücum uçuraş uçurlarının köpəndisi Larak arlığı mərkəzləşkən bolub, vücumda iki adam qaza qılğan, nırğın adam yarlanğan. Lekin 9-cı ayının 1-ci günüdeki zərbə beriş hərəkətində Amerika armiyasının uruş qılış vaqtı və kölümü aldınqı qetimqığa qarğanda görünərlik yuqur bolğan. Amerika Mərkəzi Qumandanlıq Ştabının bu qetim İranğa zərbə berişini tamamlağandan kiyin elan qılğan bayanatığa qarğanda Amerika armiyasının 9-cı ayının 1-ci günüdeki İranğa zərbə beriş hərəkəti təxminən 6.5 saat davamlaşqan. Zərbə beriş nişanı İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qısmının hava müdafiye bazası, radar sistemisi, deniz üstü mülki və əsləhələri, mina orullaşdırış iqtidarı və xəbərləş punktlarını öz içigə alğan. İran tərəfinin xəbərə qarğanda Amerika armiyasının bu qetim zərbə beriş hərəkətinin dairəsi İranın Abbas portı, Keşim arılı, Sirik, Çahar Bahar, Konarak qatarlıq Cənub rayonlarını qaplığan. Ölüm yetim cəhətdə İran tərəfinin xəbərdə göstərilişçə Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-ci günüdəki hava hücumunda Hormuzgan ölkəsinin Kohstaktiki bir toy mərasimi nəq meydanı təsirə uçurğan. Hücumda şu günü 4 adamın qaza qılğanlığı, 50 adamın yaralanğanlığı məlum qılınğan. Bunundan başqa yana 6 İran əskəri Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-ci günüdəki hücumda qaza qılğan. Bunun 3-ü hava armiyasının əskəri və dəniz armiyasının uçqucusu ikən.
Бирок Америка армиясы 9-нчы айның 1-нчы күнү Иранга караткан кең көлөмдүү харбий аракетин акырлаштыргандан кийин Америка зунтуну Трамп Иран урушуна яныма илгер сүрүш тогурсуда ифада билдирмеди. Эксче Американын Иранга караткан яңы бир нөөбөтлүк зарба бериш аракети бек узун давамлашмайды деди. Трамп şu күнү ифада билдирип, яна бир кетим зарба беришке ар вакыт тайяр турушуна тилгалган болсумо, Lekin 9-nji ayynyň 1-nji günüdeki Amerika armiýasynyň zarby beriş netijesini tehimi köp hulasylady. Amerikanyň mawun zuntun Wanis 9-nji ayynyň 3-nji günü Aksaraýdaky ahbarat elan kılış ýygnyna gatnaşganda uruş otuny öçüriş pozisiýasyny küçüniň barça tehimi roşan ifadalady. Wanis Iranga gartylgan asaslyk uruş hereketi allakaçan ahyrlaşdy dedi. Şunun bilen bir wagtda o uruşning davamlaşyşy we xalqara neft baasynyň ösüşidiki mas'uliyetni Iranga artyp goýdy. Şundakla Amerikanyň tokunuşyny kaçan ahyrlaşdyryşy Iranning soda parahotlaryga hujum qilishni kaçan togtutyşyga bagly diýdi. Onundan başga Wanis ýene ahbarat elan kılış ýygnynda Iran bilen söhbetlişishniň şertini tilge alyp, Iran parahotlarga hujum qilishni togtatmasa, Amerika Iran bilen söhbetleşmeýdi diýdi. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Amerika zungtungi Trump bilan muavin zungtung Wanis yaqinqi mazgilda urush orqali Amerikaning Iranga qaratgan harbiy harakatini tasvirlashdan qasdan o'zini qochirdi. Wanis 9-nchi ayning 3-nchi kuni urush o'ttir mazgillik saylamdan burun oxirlashamdi yo'q deb so'ralganda, Amerikaning Iranga qaratgan harbiy harakatiga Uruş dep iniqlimi berişini iniq rad qılgandan keyin Trump mı 9-nji ayynyň 4-nji güni muşunyň oxşaş gep qıldı. 9-nji ayynyň 4-nji güni Trump Iran meselesige alaqadar obzor elan qılganda Iranyň Kuh Kolan ýadro äsläsige naýyt tezli hujum qilishimiz mümkin degen sözni tilga aldı. Arkadan ýene söz qılıp nöwetdiki Amerika-Iran uruşyny dowamlyk suwlaşdyryşga urundy. Trump maňa nisbeten etganda Iran meselesi pekat bir meydan harbiy tokunuş. Bu uruş hisaplanmaydı. Iranga kartılgan uruş tılgı olguçilik yok kiçik iş. Hiç kanç çoň iş emes diýdi. Trump bunun ilgiri 7-nji aýynyň ahyrdyla köp getim Iranyň Kuh Kolan ýadro äsläsige hujum kılış tähdidi salgan. Lekin Amerika armiýasy izjil emeli hereketde körsetmegen. Jungo xalqara meseleler tadqiqat yurtining o'tir sharq meselesi mutaxassisi Liza shin mundaq deb qardi. Amerikaning urush so'zi orqali navbatdagi Amerika armiyasining Iranga qaratgan harbiy harakatini tasvirlashni rad qilishida asosliqi qonun cheklimisidan o'zini qochirish maqsad qilingan. Urush so'zini ishiltish parlament tasdiqlagan masalaga berib taqilishi mumkin. Harbiy harakat sözüge özgertkende 20 yıl davamlaşkan çet eldeki uruşni zungtun uruş hukukunun külreng belbigide kaldırgılı bolud. Kanun nazariyesi katlımıdın oylaşkandın başka, Aksaray'nın uruşunu suslaştırış pozisiyesi de yine emeli saylam cihetiki amılba. Ehvaldın xeverdar töt erbabının aşkarlışıgı karganda, Amerika zungtunu Trump'nın yukur dercilik mesleyatçileri, Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Saylamda mağlup bolışının saqılmış üçün Amerika-Iran otursudaki uruşunun 11-nji ayının otur mezgildeki saylamdan burun küçü işini tırışıp tosu etipti. Aksaray'nın bir emeldari biz İran'a devamlıq besim şilti vatimiz, likin 11-nji aydık saylam aldın korundu turduğan eş digen. Ehvaldın xeberdar erbaplarının eyçişiğe karganda Aksaray emeldarları 11-nji ayının 3-nji günü otur mezgildik saylamda avaz beriş ayaklaşkan dinkin harbiy hareket salmıqını yeni zoraytışını oylaşı bitipti. Jungo xalqara meseleler tadqiqat yurtının otur şarık meselesi mutaxassisi Liza Shin bu yakta tahlil kılıp mındaq dep qardı. Amerikanın 11-nji aydaki otur mezgildik saylamı bağansır yıkılışıp gelmekte. Iran urushi ilip kelgan ichki siyosiy besimni ochmoqda. Iranga qartilgan urush navbatda hokimiyat yurgizayotgan Jumhuriyatchilar partiyasi hukumatiga duch kelgan saylam belitidagi zaharlik to'ri bo'lib qoldi. Shunga Liza Shin tanarxi bir qadar yuqori bo'lgan
ҳарбий ҳаракатга селиштируп, мындақ деп қарди. Америка оттыр мезгилдик сайламдан бурун 8-нчи айнын ахырда жакарылган Иранга карта канат яйдырган иктисадий уруштун давамлык пайдаланып ва уну дестек кылып, уну кең көлөмдүк ҳарбий ҳаракатнын орныга дестеп, вазиятны саклап келиш менен бир вакытта сайламдан кийин ҳарбий ҳаракатнын дарежесин умумжүзлүк өстүрүшкө бошлук калдырышка урунуп атты. Бирок Лиза үчүн яны мындай деп карды. Оттур мезгилдик сайлам Америка-Иран вазиятын белгилейдиган бирден-бир амил эмес. Ҳарбий ишлар жааттыки байлык бесими ва Иранга картылган ҳарбий ишлар жааттыки юкур бесимни саклаш элип келген юкур тәннарых чыкымымы Американың Иранға қартылған ұрышыны еңімі үлгір сүрішіні чәкілейдіған реал сәбәп. Еқында Америка армиясының оқ доғыры запысының Иран ұрышыда зор дәрежеді қорап, еғір дәрежеді кәмчіл болыш халыты күшіп қалғалық ашқарланды. Әхвалдың қәвәрдар әрбапланың ашқарлышча, әрбей әрекетіні вақтынчы астылатқанда, Америка армиясыны арам еліш бошлықығы игі қылып, оқ доғыры запысыны толықлығылы болыды екен. Бұныңдың башқа Лиза үшін Ормыз боғызыда қатнаш башлаш мәселесінің арқысыды ке, қалқыра нефт бағасының өрліші вә чүші, әмді Американың дөләт ішіді ке қалық тұрмышығы көрістідіған тәсіріні тәхліл қылып, Ормыз боғызыда қатнаш башлаш қалқыра нефт бағасының давалғышыға бейвасты мұнасы вәтлік болып, ішкісі бір гәуді. Қалқыра нефт бағасының өрліші вә чүші Американың дөләт ішіді ке қалық тұрмышығы мұнасы вәтлік дейді. Халықарада нефт бағасы давамлық юқыр болса, Американың пұл пақаллықы көзлемісіне енімі өрлітті етіші мүмкін. Бұл езгілік штатлары вә тәуренмі штатлаға текімі пайдысыз. Американың оттыр мәзгілдік сайлымы екілдіші ватқан арық көрінішті, нефт бағасының контролсыз келішінің алдыны еліш, Америка үкіметінің нөвәттікі сияси қызылсызықы болып қалды. Иранға келсек, бұныңдың үлгірі көптірәплі тәхіл қылып, Иран Ормыз боғызы қатнышыны чәкіләш арқылық қалқыра нефт бағасыны өстіріп, Америка үкіметі дұш келген дөләт ішідікі қалық тұрмышы бесіміні еғірлі деветі доу деп қарған еді. Бұ 700 сәнджері Иранның Америка білен болған танасыпсыз ұрышыды спатланды. Джунго ғазырқы заман қалқыра мұнасы вәт тәтқиқат үйірті ұттыр шәріқ тәтқиқат қанысының мауын башлығы Чинтиян Нөвәттікі Америка білен Иранның әхвалы вә стратегиелік мұддасыны еғін чақлап тәхіл қылып, Америка білен Иранның Ормыз боғызыдекі талышы еңілі давамнышыды. Әрбі тоқыныш партлаш ехтималлықы башының ақыр мәвжуд. Лекен еңі бір нөвәтлік

Sicil çoğun gülemlik tokunuşka oylanış ya ki oylanmaslıkı yanıla iki tarafının muddası ve iktidari cihette özlerge kaydının baha bir şeyi bağlayıq dəb qaradı. Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iç anlıqçı bəduq. Bugünkü programımızdan dektori Abdursul Abdurayim, növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaratçısı Kurban Nisa Cappar.

Radio anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Bili Ötüş Yükseklikide Turup Planlaş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nın terakiyatı'nı umumüzlük türütkü bulu sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nı devletimizden ekologiyeni aldınkı oranğı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanı'nı aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlara yetib keldik. Programımızni avvalgıdak yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən Riya Sacı Dostanlar, Şirin Gül Toxtayım.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tükişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Ihtiyatsızlıktan yukarı besimlik tok sımığı tegip ketip, tok soqıp etip meyip bolup qalsa, elektr energiya şirketi tölem javapkarlıkını üstüge alamdı. Tövende bu vaqtki mazmun dek tınladı bolsun.

Ehtiyatsızlıktan yuqarı besimliq toksimiga tegip ketip, tok soqıp etip meyip bolup qalsa, elektr energiya şirketi tölem javobgarlıqını üstige alamdı. Wang Shaoqiang'nın aksi Wang Shaodong biliq tutuş həvəskarı idi. Bir günü Wang Shaodong Wang Shaoqiang'ni biliq tutuşqa billi berişqi təklif qıldı. Əbsus Wang Shaoqiang'nın işi çıxıp qılıp baralmay aksiga. Şehir sırtıdaki heliqi biliq kölüge barsan, ətrapta yuqarı besimliq toksimi bar, bexatarlıqqa diqqat qıl dep qayta-qayta jikilidi. Wang Shaodong öz yalğız şehir sırtıdaki biliq kölüge bardı. Biliq kölü yenidiki stolbığı isilgan agaq tahtısıga qızıl rang bilen, yuqarı besimliq toksimi xatarlik, biliq tutman. Yuqarı besimliq toksimi xatarlik, yuqarı besimliq toksimi bilen 3 metr bexatar arlıq saqlaşqa diqqat qılın degen çoğun xatlar yazılgan bolsumu Wang Shaodong onunğa eren qılmadı. Wang Shaodong biliq topi yığılgan bir orunnı bayqıdı. Lekin o jay yol yasaş səbəbidən igizlitilgen bolup, yuqarı besimliq toksimi yer yüzüge bir qadar yakın idi. Wang Shaodong bir az işkilinip, yanala şu yerde biliq tutuş kararıga geldi. Oxuş alalda biliq tutatqanda ehtiyatsızlıqtan qarmaq dəstisi yuqarı besimliq toksimiga tegip getdi. Qarmaq dəstisi tok ötküzgüş materialıdan yasalgan bolğaşqa Wang Shaodong şu haman sezimini yoqtıp hoşidan ketdi. Bəxtke yarşa yakın etraptik yolucular onu bayqap dərhal doktorxanağa apardı. Wang Shaodong'un hayati xayıptan kutulgan bolsumu, lekin oğun belikini kesip etiş, bütün bədindan köp yeri zähimlenişdek eğir aqıvat kelip çıxdı. Wang Shaodong, elektr energiya şirketi özünün davalanış doğru pulu, meyiplik tölümü qatarlıq ziyanlarını tölep berişi kerek dep qarap, xalıq sot məhkemesige dava qıldı. Ondaqda elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Bu dilo misalı da Wang Shaodong biliq tutkulu berişdin ilgirla Wang Shaoqiang onunğa jikiligen. O biliq kölüge barğandımı stolbidiki agaq tahtısını körgen. Wang Shaodong quramığa yetken adam bolu süpti bilen yuqarı besimliq toksimi astıda biliq tutuşunun intayın xatarlıq ikkallikini bilişi kerek. Yani kilip o biliq tutkulu barğan vaqt kündüz bulup hava nay.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylər sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muzika güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hemen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yani onundan başka bizden naçar bir kısım psikik olaylıkımız, mücaz karakterimiz, beden salametlikimizge ziyallık təsirlerini etkildik. Ve materiallarda etkilişçe yalgan gep kıganla o bir edep ahlakı yatkalmış boplu kanmay. Yani salametlikim o intayın ziyallık bir işge. Çünkü yalgan etkan adem köpünç Allah'da jürek siliş tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besini örlep edildik. Şundakla akkan dancıları azıyıp, bedenin immunitet gücünü acizlaştırıp edildik. Yalgan gep kıganlarının keyfiyatı ciddi, vakti endişe içi de ödülük. Neticede ulada yukarı kan besim, baş ağrış, uykusuzluk katarlık kesellik alametleri görüldük. Demek yalgan sözleş adamın royi ve cismani sağlamlıkını naid iğir ziyan uçurduk. Şunlaşka amalba yalgan sözleydiğen muş adetini özümüzden cirak tutuşumuz gerek. Meyli kandak buluşudun katli nezer samimilikini özümüzge adet kılaylı. Şundala her bir günümüz azadetçilik işi de ödüdü.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugün kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalarına köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlayışını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Türk.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Kiçik sınıplaşkan oktuşunu əmeliyyatke birleştirip, tertiplik ilgini sürüş gerek. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər beridu.
1: Ma'rif taraqqiyotining 15-ci 5 yillik yirik planida o'qish ishidagi nupus o'zgarishiga uyg'unlashadigan ma'rif boyligini oldin o'rinlashtirishni mukammallashtirish talab qilindi. Hamda amaliyotga birlashtirib, kichik sinflashgan o'qitishni tartiblik ilgari surish aniq o'turg'i qo'yilib, asosiy ma'rifning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish uchun konkret yo'l ko'rsatib berildi. O'qish ishidagi nupus kulmining g'oyat zo'r ta'sirida uzoqdan buyon elimizda o'quvchilarning o'turchi ma'rif boyligini taqsimlash izchil tuvan saviyada, hatto nisbatan kamchil holatda turib keldi. Kelgusi 10 yılda nüfusun tuğuluş nisbetinin tüvallişinin təsirde, memleket boyunca okuş işçideki nüfus külümü arka-arkadın yukarı pəlligi yetkendin ki, tez tüvalliş yüzün işi kör oldu. Bu, ilimizden otur başlangıç mektep mağarıbının mağarıb baylıqı nisbeten kemçil boğan çoğun sınıplık okutuştun, kiçik sınıplık okutuşku buruluşunu strategilik pırsat bilen təminleydu. Kiçik sınıplaşkan okutuş asasi mağarıbının yukarı sübetlik tərəqiyyatının muqarar tələbi. Uzaqdan buyan, okuş işçideki nüfusun tez köpeyişi, Ma'rif boyligi bilan ta'minlash yetarlik bo'lmaslik qatorliq obyektiv omillarning ta'sirida davlatimizda o'tir boshlang'ich maktab sinflarining soni bir qadar ko'p bo'lib, o'qituvchilarning darsxona o'qitishida har bir o'quvchining o'z betilish talabiga teng e'tibor berish tas bo'lish. Tarixlik xos ma'rifni amaliyalashtirib yiltiz tatqizish tas kuchishdi. Bundaq cho'ng sinf hammani bir tayoq tayda shakldagi ma'rif usuli yuqori sifatlik asosiy ma'rifning ehtiyojiga uyg'unlasha olmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif fan madaniyat tashkilotining aloqador tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, kichik sinflashgan o'qitish umumiy xalqning a'lo sifatlik ma'rifini amalga oshirishning muhim yo'li bo'lib, uning yadrosi har bir o'quvchini barobar ko'ngil bo'lish va taraqqiy qilish fursatiga ega qilishda. Angliya London dashosining professori Peter Bradford tadqiqot kollektivi sinf ko'lami va darsxona tartibi modelini o'tirg'i qo'yib, sinf sonining cho'ng kichikligining darsxona almashtirish sifati Оқуғычыланың қатнышыш дәрежесігі болған бейвасты тәсіріні іч беріп, оқыту сыныпларының кичік тіплешінің оқытқычы оқуғычылар, оқуғычыларының әм түркі бұлы сүптіні көрінәлік өстіріп, дәрісқаны оқытышыда еңілік яртышқы пұқты аса саладығалықыны іспатлады. Кичік сыныплашқан оқытыш тәрәқи тапқан дөләтләнің марып сүптіні өстіріштікі асаслық құсолы. Сынып саны, әрқайс дөләтләнің марып сүпті вә адылықын өлчейдіған мойым көрсәткіш. Kichik sinflashgan o'qitish har qaysi davlatlarning o'quvchilarining ahvoliga qarab o'qitishni ilgari surishdagi asoslik usuli. 2022 yili iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning boshlang'ich to'liqsiz o'tirish sinflarining o'tirchi soni ayrim-ayrim holda 23-21. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning boshlang'ich to'liqsiz o'tirish sinflarining o'tirchi soni ayrim-ayrim holda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan iborat 4 davlatning boshlang'ich maktab o'tirchi sinf soni 22, 27, 26, 20. To'liqsiz o'tir maktab o'tirchi sinf soni 26, 32, 24, 21. An'anaviy cho'ng sinf bo'yicha o'qitish hammani bir tayoqda haydashni asosiy alohidalik qilib, dars nishoni, o'qitish jarayoni, topshiriq o'rinlashtirish, baholash o'lchami qatorliq jihatlarda bir tutash talabni yo'lga qo'yib, o'quvchilarning yakka tabiiy talant farqiga sal qaragan. Kichik sinf o'qituvchisi o'qituvchining har bir o'quvchiga bo'lgan o'zgacha hayotlik hamkorligini asos qilib, xoslashtirilgan farqli o'qitish orqali har bir o'quvchining atroflik ham to'liq taraqqiy qilishni ilgari surishni tub nishon qilib, darsxona o'qituvchisini o'qituvchi yetakchilik qilishdan o'qituvchi o'quvchi, o'quvchilar ora ko'p o'lchamlik ham turtki bo'lishga o'zgartdi. Bu an'anaviy cho'ng sinf hammani bir tayoqda haydash o'qituvchisidagi inqilob xarakterlik o'zgarish. O'qituvchi sinflari kichik tiplashtirildi. Bu kichik sinf o'qitishini yo'lga qo'yishning oldingi sharti. Masalan, Shanghai shahrining o'tir boshlang'ich maktab o'qish tavalligini boshqarish chorasining 11-chi moddasida kichik sinflashgan o'qitishni yo'lga qo'yish boshlang'ich maktab sinflarining sonini 30 ichida, to'liqsiz o'tir maktab sinflarining sonini 35 ichida kontrol qilish aydinlashtirildi. Dars nishoni xosligi ega. Kichik sinflashtirib o'qitishda har bir o'quvchining xarakter farqiga hurmat qilib, mavqani o'quvchilarning bilish saviyasi, qiziqishi va taraqqiyot yo'shirin kuchiga qo'yib, darsxona o'qitish nishonini ilmiy bekitib, ham barliq o'quvchilarning asosiy o'qitish talabiga yetishiga kafolatli qilib, bilim asosini mustahkamlash, ham har bir o'quvchini farqliq ma'rif bilan ta'minlab, o'quvchilarning ahvoliga qarab o'qitishni haqiqiy ishga oshirib, ma'rifni har bir o'quvchining taraqqiyot ritmiga moslashtirib, har bir o'quvchiga mos keladigan xos dars bilan ta'minlaydi. O'qitish jarayonini ayrimlashtirish kichik sınıflaşkan oktuş yokur sipatlik mağarıpının yeni şekli bulu süptü bilen, onun yadroluk özelliki, dərsxanı zaman makan kurulması bilen, okutkuçi okuçlar münasiyetini kaytı bərpa kılıp, okuçlarını asas kılgan dərsxanı okutuşunu umumüzdük yolu koyup, dərsxanadaki okutkuçi okuçlarının özüra təsir körüstüş vaxtını zor derecede köpeytip, birgi bir yetekçilik kılış, grupla əmkarlaşıp izdiniş, xaslıqı ige qiyin meselelerine cevap veriş qatarlıq, köpkül şekiller arqılıq, okuqçılarının ügünüş təşəbbüskarlıqını toluq qozğab, okuqçılarını yaqiqi türde ügünüşünün xocayını qaylandırışdan ibarat. Dərsxana alaqısı köp xilleşiş. Kiçik sınıplaşkan okutuş arqılıq, okutkıcı okuqçılar, okuqçılar arasındaki özüra təsir körüstüş qeytimsani körünərlik işib, dərsxanı kəpiyyatı teximi uçuq, canlıq, inaq buludu. Okutkıcı yer bir okuqçının gumani ve təlbəgə vaxtıda inkas qaytırıb, Okuyucular arasında toluq fikir almaştırıp, özara yardım verip, yaxşı boğan dərsxana alaqı ekologiyasını şekillendirəliydi. Alaqlar tətqiqatlarda körüstülüşçe, küçük sınıplaşkan okutuş dərsxanısının özara təsir körüstüş sıçlıqı, çoğun sınıplıq dərsxanının 2-3 hessizliği doğru geldikən. Bu xil yuqarı çastotalıq özara təsir körüstüş, ögünüş ünümünü yuqarı kötürüplü qalmay, okuyucuların əmkarlıq eni və fikir almaştırış ixtidarını ünümlük yitildirəliydikən. Tapşırıq oranlaştırış parıqlıq. Kiçik sınıplaşkan okutuş layihesi katlamğa bölüngen, elastiklik, xaslaştırılgan tapşırıq bulup, her bir okuyucunu en zor çekte parıqlıq tapşırıq bilen təminləydi. Asasi bilimni müstahkemleşki mərkəzləşidi. Yuqarı katlam təfekkürünü kengaytışke əhmiyet berdi. Yenilik yaratış katlamı sapasını östürüşke əhmiyet berdi. Tapşırıqını imkan kadar her bir okuyucunun en yakın taraqqiyat rayonuna yakınlaştırıp, okuyucuların yakı parkıga ünümlük maslaştırıp, okuyucuların pasif tamamlaştığın təşəbbüskarlıq bilen izdinişki özgürüşünü ilgiri sürdü. Tapşırıq, okuyucuların bilimini müstahkemleydiğen, yoşurun iktidarını kozgaydıgan vasitəyə aylındı. Kiçik sınıf okutuşu okuyucuların okusuptını bağlaşının mühim nöqtəsini ilgirki bir tutaş bilim bağlaşdığın okuyucuların yakı üst betilişini bağlaşqa özgertilip, köp xıllaşqan strolog, taraqqiyat xarakterlik bağlaş mexanizmini ornutup, numur bağlaşdığın üst betilişini bağlaşqa özgürüp, her bir okuyucuğa taraqqiyat üst betiliş nəzir bilen muamil kılıp, bağlaşını yakiki türde okuyucuların taraqqiyatını ilgiri sürdüğün türtküşke aylandırıldı. Okutkıcı, okuyucu münasiyeti baraberleştirildi. Kiçik sınıplaşkan okutuş ənənəvi dərsxandiki dərs münbirini yötkəb, okutkıcılar dərs münbirdə igiz turğan bilim tarqatkıçıdın, təşəbbüskarlıq bilən okuyucular arasığı kırıb, okuyucuların qalbədiki əqiqi sadağı qulaq saldığan ügünü şəmrayı, baylıq bilən təminli gücü, məsələlərin əl qılışqı yardan bəy gücü, öz betilişki yetəkli gücüə aylınıb, okuyucuların ögünüş aktivliği toluq qozğıtılıdı. Kiçik sınıplaşkan okutuş bir xil yenici okutuş şəkli bulusubdu bilən, okutkıcılar qoşuni, okutuş boşluğu, dərs baylığı, kəsbi okutuş tədqiqatı qatarlıq bir qatar terek buluşu gerek. Okutkıcılar kapalıtını küçəkdiş gerek. Kiçik sınıplaşkan okutuş, okutkıcılardın ənənvi dərsxanda asaslıqı bilim ögüdüşki əkmiyet berişdin, omumüzik adam tərbiyyiləşki ötüşünü tələb qılıb, okutkıcılar qoşununun sani və süptigə texmi yuqur tələb qoydu. Bir tərəbdən okutkıcılarını səpləşini küçəkdiş gerek. Dövlət yuqarı dərəcəlik aqlla amiri Beijing Sifən Daşösi Cungo Marib və İctimai Tərəqqiyyat Tədqiqat Yurtunun tədqiqatı qasaslanğanda, dövlətnin məcburiyyət maribi və adətiki toluq ötür məktəb dərs layihəsi qasasən, dövlət bəlgilgən dərsləni toluq içib, yetəlik oxutqıcı səpləş. Yəni bir tərəbdən, oxutqıcılarının pərqliq oxutuş, ayrım konsultasiya qılış, fikir almaşdırış, yetəkləş qatarlıq yadroluq iqtidarını östürüş gerek. Oxutuş boşluğunu əlalaşdırış. Ənənvi maysi itizi şəkildəki dərsxananın uğurlaşdırılışı kiçik sınıplaşkan okutuş ehtiyacıqı maskəməkdir. Boşluğunu qaytı quruş arqılıq, canlıq, eciv etilgən okutukçı okuculağın maskildiğən köpqıllaşkan okutuş mühiti bərpa qılışıqı doğru gəlidir. Kiçik sınıplaşkan okutuş boşluğunu qaytı quruşda okuculani mərkəz qılışta çıntırıb, bütün sınıp okutuş rayonu, grupu muhakimi rayonu, müstəqil ögünüş rayonu və ayrım konsultasiya rayonunu ilmi uğrullaşdırıb, köpkül oxtuş kuralları ögünüş baylıqını səpləb, oxşaş bulmağın körünüşlədiki oxtuş ehtiyacını qandırış gerek. Kiçik sınıplaşkan oxtuş kəsbi tərəqiyyat ortaq gəvdisi bərpa qılıb, kiçik sınıplaşkan oxtuş edisini əməliyyiləşdirib, dərsxanı oxtuş şəklinin tipini özgərtişini məvqə qılıb, oxtuşçuların xaslaşkan, pərqliq oxtuş iqtidarını östürüşkü mərkəzləşdirib, oxtuş tədqiqat xizmətinin pən bilimlərini ögünüş ünümünü östürüşdən hər bir özgücə hayatlıqı könül bölüşkə, hər bir oxucunun umumüzlük həm toluq tərəqi qilişini ilgir östürüşkə özgürüşünü ilgir östürüş gerek.

Şirket bütün gövde boyunca ödünü verilse, işte yarınış təminatı qandaq becerilidu. Altay şehirden Sunxanım mundaq məsləhə sordu. Yakında akam xizmət cəriyanada yarlandı. Dəlmuş məzgildə onların şirketi bütün gövde boyunca ödünü veriş ve tapşırış, tapşırveliş cəriyanada bulub, heç kim onun işte yarlanışını iltimas qılış işiğa köngül bölmedi. Sonra baxsam, onun işte yarlanış təminatını qaysı şirket üstüge alıdı. Cevap. İşte yarlanış suğurtısı nizamıda adam işletkici orun bölüngen, koşuv edilgen, ödünüp berilgen bolsa, varislı kılgıcı orun əslidiki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtısı cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Əslidiki adam işletkici orun işte yarlanış suğurtısıga katnaşkan bolsa, varislı kılgıcı orun şu caydiki becirgici aparatkı berip, işte yarlanış suğurtısını özgertip tizimletişi kerek. Akınızdan işte yarlanış təminatını üstüge iliş subyekti şirketin ötünüp beriş konkret əhvalıqa asasən bekitilidu. Eğer şirket ötünüp berişini tamamlıqan, həm varislı kılgıcı orun iniq bolsa, varislı kılgıcı orun, əslidiki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtısı cevapkarlıqını üstüge alıdu. Bu işte yarlanışını iltimas kılış, təminat beriş qatarlıq məcburiyetlerini öz işçi alıdu. Ötünüp beriş cəryanı da, ötküzüp beriş, ötküzüp ilişta, yoçuq saxlanğan təqdirdi mu, varislı kılgıcı orun yanıla kanun boyunca məsuliyetini ada kılışı kerek. Eğer şirketin ötünüp berişi texi tamamlanmağan, ya ki varislı kılgıcı orun eniq bulmağan bolsa, əslidiki adam işletkici orun yanıla işte yarlanış soğurtısı cevapkarlıqını üstüge elib, akınız üçün işte yarlanışını dəl vaxtıda məlum kılışı, həm alaqadar təminatlarını berişi kerek. Eğer əslidiki adam işletkici orun ada kılışını rədd qılsa, akınız əmgək kesimi ya ki dəva arqılıq hukuk mənfəətini qovdusu boludu.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tersi kılındı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulak ne kesip, kosak ne yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundaq assamla, qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Right, okşumaydı. Орны хата бекітіліп қалса, кейінгі ішланың тоғыр болушы мүмкін емес. Асасы функциялік район асасыдекі сиясет вэ пәрқлік үнім бағалашыны тез мүкемелләштіріп, жайланың асасы функциялік орнығы асасен тәрәкі қылышыға түрткі болуш керек. 15-ci 5 жылының башлыныш елыда дөвлітіміз Asasi funksiyelik rayon strategiyasını yolga koyuşta körnerlik neticilerini kolga keltirdi. Bütün memleket yukurdun tövengiçe mas küçep, hem iktisadi terakiyatka türtkü boldi, hem tamak katısını öz kolu da çın tutup, süzük su, yeşil tağını yakş saklap, her bir parça devlet zeminidin özgücü molosol aldı. Fujian terilgü yerini qoğdaş və dövlət zeminini kökərtiş məxsus planını ciddi tüzməkdə. Asasi funksiyalik rayon strategiyasını əmliləşdürüşdiki bir türlü xizmət bolu sübti bilən, hər qayıs şəhər, nahiyyələnin təbi baylıq, ormançılıq tarmaqlardaki xizmətçilə terilgü yer, orman yerinin təkrarlanma kölümünü eyniqlaş arqılıq, zemin boşluqı çigirasını inçikiləşdürüb, Su, tüpıraq şəraiti yaxşı yerləni terilgü yer qılıb ayırıb, açlıqını yaxşı teriş, ekologiyası aciz yantoluqlarını orman yeri qılıb ayırıb qoğdaş xizmətini yaxşı işlədi. Asasi funksiyalik rayon quruş, dövlətimizdən iqtisadi tərəqiyyatı və ekologiyalik muhitini qoğdaşdiki çoğun strategiyası bolub, dəsləbdə asaslıqı ekologiyanı qoğdaşqa əhmiyyət berilib, Qismen caylanın baylıq, muhit bədiliga qarğularçı kengaytiş, tərtibsiz tərəqqi qulduruş məsələsini həl qilish məqsəd qılındı. Bununqı qarta başuji Xi Jinping asasi funksiyalik rayon strategiyası ekologiyilik muhitini qoqdaşını küçəytişinin ünümlük yolu. Onu qətti təvrənməy, tez yolqı qoyuş gerək, dəb eniq tələb qoydı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətinin tərəqqiyat usulu və tərəqqiyat vəziyyətində özgürüş boluşuğu əgişib, asasi funksiyalik rayonlarının işki məzmunu və burcu üzlüksüz özgərdi. Diqqətni rayonlarını mas tərəqqi qıldırışqa mərkəzləşdiriş şəqqidə başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Asasi funksiyalik rayonlarının bekitilgən ornıqa asasən, Amilla tertiplik, erkin yötkülüdüğün, asasi funksiya çeklimisi ünümlük, asasi amivi mulazimet baraver, baylıq muhiti berdaşıq bereleydiğün rayullani mas tereqi kıldırış yen endizisini küçep berpa kılış gerek. Yukur süpetlik tereqiyatını işqa aşırı şeqqide başucu Xi Jinping enik kılıp mındaq dep görsetti. Rayonlarının mas tərəqqiyat strategiyası, rayonlarının zor strategiyası, asasi funksiyalik rayon strategiyası qatarlıqlarının çoğunqır yuğurluşuğa türtki boluş gerek. Türlük amillarının muvafiq yötkilişi və yuqır ünümlük toplanışını ilgiri sürüp, dövlət içidiki çoğun aylanışını ravallaşdırış gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan asasi funksiyalik rayon tüzümü dəsləbki qədəmdə ornatılıb, şəhərləşkən rayon, yezgilik məsulatları köp çıxıdığan rayon, nöqtəlik ekologiya funksiyalik rayonudun ibarət 3 xil funksiya tipi boyunca, dövlətimizdəki hər bir nahiyə rayon dərəcəlik məmuri birlik şərait qarab bir xil asasi funksiyanı üstügə eliş bekitildi. Şunun bilen bir vaqtta asasi funksiyalik rayon strategiyelik endizisi, yana rayon muhim strategiyasi ve yeniçi şehir bazarlaştırış strategiyasini yolga koyuş. Açlık bexatarlıki iktidari ve ekologiya bexatarlıki toski iktidarını östürüş devamıda üzlüksüz devir bilen tan ilgirlidi. Dövletimizin en yeni asasi funksiyalik rayonlarının cayliş xaritisi de 2846 nahiye birlikinin özüge xas funksiyelik ornı ba. Yeşil rang nuqtuluk ekologiya funksiyelik rayollarga, serik rang asaslık yezgilik mesulatlarını işlep çıkardığan rayullağa, alıran şehirleşken rayullağa vekili kılıdı. En burunki asasi fonksiyelik rayullağa ayrış haritisi bilen seliştirganda, caylanın iktisadi ictimai terakiyatı, memuri rayullağını tengşeş ve devletinin strategiyelik ihtiyacı tüpeylidin, 153 birliknin fonksiyelik derecesi tengşilip, 174 birliknin fonksiyelik ornida özgürüş boldi. İlmi bahalaş asasida asasi fonksiyelik orni munasip tengşiliş bilen bir vakitta, asasi fonksiyelik rayon strategiyesi yezi bazarlağa yenimi kengaytilmekte. Hazır memleket boyunca tahminen 92% yezi bazarının asasi fonksiyelik orni aydınlaştırıldı. Şenşi'nin yülünde şucay, energiye boşlukını erkaysi naye rayullarının zımın boşlukı planı'ı kırgüzdi. Hem de yezi bazarlargıca tepsililəştirdi. Başkuruş kontrol kılıç siyaseti tekimi inçki boldi. Asasi fonksiyelik rayullarını kolla siyaseti tekimi toğru bolmaqta. Şanghay Sungjangda Huangpujang deryası tabi ayırıp turduğan Punan ve Pubeydin ibaret iki çoğun rayon, gerçi devlet derecelik şehirleşken rayonu teve bolsa mı, lakin Punan muhim ekologiyelik tosak ve yezgilik mesulatları kapalet bazısı. Pubey bolsa şehir bazarlaştırış ve ilgar kesiplerinin yadroluk bölüki. Bu hıl baylık evzelliki ve iktidar ornunun perkigi karta, şucay okşaş bolmağan yürüşleşken kolla siyasti ve tekşürüp bahalaşını kollandı. 15. 5 yılda devletimiz şehirleşken rayolla, yezgilik mesulatlarını köp işlep çıkardığan rayolla, noktalık ekologiye fonksiyelik rayolları endizisinin umumi mukimlikini saklaş bilen bir vakitta, yani olaydı fonksiyelik rayollani, yani devlet hevipsizlikini kogdaş, energiye, baylık teminatı'ı kapaletlik kılış, medeniyetini kogdaş ve onun varslık kılış, deniz okyan baylıkını kogdaş ve onun dın paylanışını küçeytiş katarlık, olaydı fonksiyelerini üstüge algan rayullarını tepsililəştürüp ve aydınlaştırıp, tekimi toğru bolgan boşluk başkuruş kaydısı ve kolla siyaseti bilen teminleydi.
1: Stansımız xəbri. Goyen zonlisi Li Chang 9-cı ayının 7-ci günü çüştün kiyin Beijing'da Katar'ın baş vəziri, Xoşumca Diplomatiya vəziri Muhammed bilen görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi. Qatar, Jungo'nun otur şarıq Paris Koltuqi rayonudaki muhim strategiyelik həmrahi. Reis Xi Jinping və Əmir Tamim'nin strategiyelik yetekçilikidə Jungo Qatar münasibiti muqim tərəqiyyatını saxlap, siyasi cəhətdə özara işiniş üzlüksiz müstəhkəmləndi. Jungo Qatar bilən birlikdə almaşdırış həmkarlıqını küçəydib, bir-birini qət'i qollab, energiya, silinma, süni əqil, Adımiyat Qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, işki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxt yardışını xalaydı. İşki tərəb köp tərəblik maslışını küçəydib, teximi adıl, muvabıq dünyavi idarıqlı sistemisi bərpa qılışqı türtkü bolışı gerək. Jungo Qatar Qatarlıq otur şarıq Paris qoltuqıdaki dövlətlə və xalqara cəmiyyət bilən birlikdə, rayonun tenişliqi, xatırcəmlikini balduraq əsligə kəltürüşkə türtkü bolışını xalaydı. Muhammed Munulani bildirdi. Qatar Jungo bilan bo'lgan munosabatni qadrlaydi. Jungo bilan har qaysi qatlamlar aloqasini kuchaytirib, iqtisod, savdo, yuqori yangi texnika, ilg'or yosimchilik qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki davlatning strategiyalik hamrohlik munosabatining yangi oltin davrini birlikda etishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Devletning muavin raisi Xanjing 9-cı ayning 7-ci kuni tushdan keyin Fujianning shamında 26-cı navbatlik Jungo xalqaro mablag' selish savdo yarmankasiga qatnashish uchun Jungoga kelgan Bulgariyaning muavin zunglisi, qo'shimcha iqtisod mablag' selish va sanoat ministri Polif, Kambodjaning muavin bosh vaziri, qo'shimcha taraqqiyot kengashining 1-chi muavin raisi Sun Chanzol, Serbiyaning muavin zunglisi, qo'shimcha iqtisod ministri Misarovich bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Xanjing Polih bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Ikki davlat rahbarlarining strategiyalik yetakchiligida yaqin yillardan buyon Jungo bilan Bulgariyaning strategiyalik hamkorlik munosabati sog'lom, muqim rivojlandi. Ikki tarafning yezi igilik, fan, texnika qatorliq sohalardagi hamkorligi mo'l natijalarga erishib, ikki davlat xalqiga amaliy naf olib keldi. Jungo Bulgariya bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, ikki taraflik savdo ko'lamini kengaytirib, mablag' selishni tutashtirishni kuchaytirib, o'zaro naf yetkazadigan hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo Bulgariya munosabatining uzluksiz taraqqiy qilishiga turtki bo'lishni xolaydi. Bulgariyaning ijobiy rolini faol joriy qildirib, Jungo Yevropa iqtisod savdo munosabatining sog'lom, muqim taraqqiyotini ilgari surishini umid qilaman. Polif munolani bildirdi. Bulgariya Jungo bilan bo'lgan munosabatiga yuksak ahamiyat berdi. Jungoning taraqqiyot tajribalarini o'rganib va o'rnak qilib, ikki tarafning har qaysi sohalardagi amaliy hamkorligini qo'yuqlashtirishni xolaydi. Jungo korxonalarining Bulgariyaga mablag' selib, kasbini gullandirishini qarshi oldi. Xanjing Sun Chanzol bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Yaqinda rais Si Jinping ilgari kiyim bo'lib, rais Hunsin va bosh vazir Hun Maniet bilan ko'rishib, yangi davrdagi Jungo Kambodja taqdir o'rtaq kavdisi qurilishining ulug'vor planini tuzdi. Jungo Kambodja bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, Jungo Kambodja hukumatlararo maslahatlashtirish komitetining rolini yaxshi joriy qildirib, har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni yanada cho'nqurlashtirib, savdo mablag' selishni bir gavdalashtirishni ilgari surib, Jungo bilan Kambodjaning do'stlik hamkorlik munosabatini uzluksiz rivojlantirishni xolaydi. Sun Chanzol munolani bildirdi. Kambodja bilan Jungoning do'stligi cho'nqur, boshdan oxir bir-biriga ishinib, bir-birini qo'llab keldi. Kambodja bir Jungo prinsipiga amal qiladiganligini qayta ta'kidlaydi. Jungo bilan iqtisod, savdo, mablag' selish, sayohat, to'r aldamchiligiga zarba berish qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, bir belbog bir yo'lni faol tang qurib, ikki davlat xalqiga baxt yaratishni xolaydi. Xanjing Misarovich bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Bu yil Jungo bilan Serbiya umumyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabati o'rnatganligining 10 yilligi. Yaqin yillardan buyon ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Jungo Serbiya munosabatida olqimi taraqqiyot ishqa oshirildi. Bu yil 5-chi oyda rais Si Jinping Zungtung Vucich bilan yana bir qetim uchrashib, yangi davrdagi Jungo Serbiya taqdir o'rtaq kavdisi qurilishining yo'nalishini ko'rsatib berdi. Jungo Serbiya bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni davomli cho'nqurlashtirib, ikki taraflik erkin savdo kelishimidagi e'tibor berish o'rinlashtirilishlardan yaxshi foydalanib, iqtisod, savdo, mablag' selish, ul aslaha, gullanma kasb qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo korxonalarining Serbiyaga mablag' selib, kasbni gullandirishiga ilhom berib, Jungo Serbiya do'stlik hamkorlik munosabatini yanada taraqqiy qildirishni xolaydi. Misarovich Serbiyaning Serbiya bilan Jungoning yuqori qatlamdagilarning o'zaro ishonishini qadrlaydiganligini bildirdi. Bir Jungo siyosatida chiqib turganligini qayta ta'kidladi. Jungoning Serbiyaning davlat qurilishini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. Jungo bilan taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni kuchaytirib, har qaysi sohalardagi hamkorlikni uzluksiz cho'nqurlashtirib, ikki davlat xalqiga baxt yaratishni xolaydiganligini bildirdi.
1: Stansimiz xabari. Joylardagi bir turkum zo'r qurilishlar puxta tartibli ilgari surilib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'ldi. 2 күннің бұян дөләтінің ол су тори құрылышы, бейбу қолтықыны айылныдыған Гуандун су байлықыны тәқсімләш құрылышының су еліш еғізі ер мәркізі, помпы пункті аса

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yeni musafiye atınlaydı.
1: Hürmetli radyoanlıqçılar, əmdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musafiye atınlaylı mavzuluk sahibimizle başlayımız. Qumluqni yeşillikka aylandırışta uzaqçı töhpü qoşuş, Şinjanın qumdan müdafiyeleniş ve qumnu tezgirleş birinci sepegi nazar. Dövdümüzdeki en çoğun qumluq, Təklimakan qumluqının qırbikide üç şimal ihata ormanı kuruluşu boyuca ötkelge hücum qilish jeni elip berilmaqta. Yakında, muhbir Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarısının

Da İran meselesi fakat bir meydan harbi tokunuş. Bu uruş hesaplanmaydı. İran'a kartılgan uruş, tılgı olguçilik yok küçük iş. Hiç kancı çoğun iş emez dedi. Trump bunun ilgili 7 ayının ahırdıla köpketim İran'ın Kuh Kolan yadro esleyesi hücum kılıç tehdidi salgan. Lekin Amerika armiyesi izcil emeli hareketi de körsetmegen. Cungo Halkıra Meseleler Tetkikat Yurtu'nun Uttur Şerq Meselesi Mütexessisi Liz Işın mındak dep kardı. Amerika'nın Urus sözü arkalık nöbetteki Amerika armiyesinin İran'a karatkan her bir hareketini tesvirleşme red kılışı da asaslıki kanun çekilmesinin özünü kaçırış maksat kılıngan. Urus sözünü işiltiş parlament tasdiqlagan meseleye berip takılışı mümkün. Her bir hareket sözü özgertken de 20 yıl devamlaşkan çet eldeki uruş ne, zonktuğun uruş hukukunun külren belbeği de kaldırgılı bolud. Kanun nazariyesi katılımıdan oylaşkandan başka, Aksaray'ın uruşunu suslaştırış pozisyesi de yine emeli saylamcıya tiki amıl ba. Ehvaldın haberdar tört erbabının aşkarlışıgı karganda, Amerika zonktuğu Trump'ın yukarı derecelik mesleğetçileri, Cumhuriyetçiler Partiyası'nın saylamda mağlup buluşudun sakınış için Amerika İran otursudaki uruşunun 11. ayının otur mezgildeki saylamdan burun küçü işini tırışıp tosu etipti. Aksaray'ın bir emeldari biz İran'a devamlık besim şiltuvatımız, lakin 11. aydaki saylam aldın korundu turduğan eş digen. Ehvaldın haberdar erbaplarının eğitişi karganda Aksaray emeldarları 11. ayının 3. günü otur mezgildeki saylamda avaz beriş ayaklaşkan dinkin her bir hareket salmakını yeni zor aydışını oylaşı bitipti. Cungo Halkıra Meseleler Tetkikat Yurtu'nun Otur Şarık Meselesi Mütexessisi Liz Işın bu yakta tahlil kılıp mındak dep kardı. Amerika'nın 11. aydaki otur mezgillik saylamaya bağı ansırı yıkılışıp gelmekte. İran uruşu ilip gelgen içki siyasi besimi aşmakta. İran'a kartılgan uruş, nöbette hakimiyet yürgüzü vatkan Cumhuriyetçiler Partiyası hükümeti duş gelgen saylam belitideki zeherlik doğru bulup kaldı. Şuna Liz Işın tenerhi bir kadar yukarı bolgan her bir hareket seliştirip mındak dep kardı. Amerika otur mezgillik saylamdan burun 8. ayının ahırda cakarlıgan İran'a karta kanat yaydırgan iktisadi uruştun devamlı paylanıp ve onu destek kılıp onu ken külemlik her bir hareketin ornağı destip vaziyetini saklap geliş bilen bir vakıtta saylamdan kiyin her bir hareketin derecesini umumüzlük östürüşke boşluk kaldırışkı urnavatıdı. Bırak Liza için yanımında dep kardı. Otur mezgillik saylam Amerika İran vaziyetini belgileydiğen birden bir amil emez. Her bir işla cihetteki baylık besimi ve İran'a kartılgan her bir işla cihetteki yukarı besimini saklaş ilip gelgen yukarı tenerik çıkımı mı Amerika'nın İran'a kartılgan uruşunu yeni mi ilgir sürüşünü çekleydiğen real sebep. Yakında Amerika armiyasının ok doğru zapsının İran uruşu da zor derecede horap, iğir derecede kemçil buluş halıdaki düşüp kalgallık aşkarlandı. Ehvaldın haberdar erbaplarının aşkarlışça her bir hareketini vaktinçe astılatkanda Amerika armiyasını aram eliş boşlukları iyi kılıp ok doğru zapsını tolukluğulu bolu diken. Bunundan başka Liz Işın Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesinin arkasındaki halkara neft bağısının örülüşü ve çüşü hem de Amerika'nın devlet içindeki halk turmuşu körüstüdüğün tesirini tahlil kılıp Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş halkara neft bağısının davalguşuğa bir vasıtı münasuvvetlik bulup ikisi bir gevde halkara neft bağısının örülüşü ve çüşü Amerika'nın devlet içindeki halk turmuşu münasuvvetlik dedi. Xalqarada neft bahası devamlıq yuqarı bolsa, Amerikanın pul paxallığı közlümüsünü yenimi örlətib etişi mümkin. Bu, yezgilik ştatları və təvrənmi ştatlığa texımı paydasız. Amerikanın otur məzgillik saylımı yıqılışı vatqan arıq görünüşdə, neft bahasının kontrolsuz qelişinin aldını eliş, Amerika hükümetinin növətdiki siyasi qızılsızlıqı bolub qaldı. İran'a kelsək, bunundan ilgiriye köp tərəplə təhlil qılıb, İran Hormuz Boğazı katnışını çekleş arkalık halkara neft bağısını östürüp
Америка өкіметі дүш келген дөләт ішідікі қалық тұрмышы бесіміні еғірлі деп етіду.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kemter Ali Canıplad'ın buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir. Küçükkine ot yalkuni, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, Kalpükümüzünü nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ılgırlığa vatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtanla xayırlık olsun. Bugünkü ögünüş programımızda

çalan parçalımız Men Ara Patosenca. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının hulasileş, takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu evci aldırıp ten terbiye küçük dövüt kuruş kademini tezildiş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kitimlik yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyet İnak Birli Ötüş Yükseklikide Durup Pılallaş Gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nın Terakiyatı'na Umumüzlük Türkü Buluş Söhbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nı Döltümüzden Ekologiyeni Aldınkı Oran'a Koyuş Yeşil Terakki Kılıçtaki Asaslık Can Meydanı'na Aylandırış Gerek namlık sözünün muyumluqçısını anladınız.

Her kaysi dövlet halkının öz ara düşünüşü ve dostluğun ilgiri sürüştü geldiktir. Kıyınçılıktan korukmay ilgirleşti geldik. Capağı çıdap emeli işlep, katti tevrenmey, yükni iğir demey zimmege alıdıgan, hırsıkı bivastı yüzlenidigan kötrengü küreş iradesini saklap, İgilmez sunmaz ruh bilen kıyınçılıklarını yenip, xevp qatar üstüden galip gelip, galbi üçün baturanı ilgirleşti geldiktir. Kaltıslıkı intilişti geldik, bütün vücudu bilen berilip, xilçi behestelik kılmay, en yukarı ölçem, en katlık talepti çıntırıp, köngül koyup pılallap ve layelap, köngül koyup tayarlap ve pişiklap, köngül koyup maslışıp ve meşkılıp, üzlüksüz böz şasıl kılış ve möcüz yartı işti geldiktir. Kelgüsünü ortak yartı işti geldik, maslışıp hem türütkü bulup, kolunu çın tutuşup, birlikte kelgüsüki yüzün iş bilen, tehimu iştipaklı işinin öz ara maslışıdı çın turup, Cungo'nun tarakiyat kelgüsüki yüzünüp, insaniyetinin tarakiyat kelgüsüki yüzünüp, dünyaga insaniyet takdiri ortak gövdüsünü kol tutuşup berpa kılış üçün kızgın çakırık kılıştı geldiktir. Biz 7 yıl ecir kılıp bu işini royap çıkardık. Yine cesaret bilen davamlık atın işimiz gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısı, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı, 2. yüzyıllık küreş nişanına atlangan aşkışlık mezgilde ötküzülgen zor belgi karakterlik paliyet. Biz pahalı planlap, davamlı küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının maraslarını yakşı başkuruşumuz ve onundan yakşı paydalanışımız gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısının meydan saray eslehleri katarlık maddi mirasla kaldı. Medeniyet ve ıhtısasla miraslarıma kaldı. Bulanın hemmisi kımmetlik baylık. Buladın toluk yakşı paydınıp, ulanı terakiyat türütkü buladığan yeni kuvvetka aylandırıp, kışlık olimpik tenereket musabıkısı miraslardın paydınış önümünü en yukarı çekki etküzüş gerek. Karmuz tenerkitini umumlaştırış ve ravajlandırışkı davamlık türütkü bulup, stratejilik planlaş, oğrulaştırışını küçeytip, karmuz meydan eslerlerini yakış kurup ve onundan yakış paydalanıp, karmuz kesbini ravajlandırıp, ammının karmuz musabıkısı faaliyetlerini beyitip, ammının karmuz tenerkitigi bolgan kızgılıkını davamlık saklaş gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının medeniyet baylıkını toluk kezip ve onundan toluk paydalanıp, medeniyet işençini çıngıtıp, tehimi zor işenç ve salmaklık bilen Jongo sadasını tarkıtış, Jongo hikayesini yak sözleş gerek. İnsanperverlik royunu evj aldırıp, kişilik hukuku hürmet kılıp ve onu kapaletlendirip, meyiplegi bolgan icdimai kapalet tüzümü ve gemkorluk kılış, mulazimet kılış sistemisini mükemmelleştirip, meyiple işlerinin umumüzlük terakkiyatını ilgiri sürüp, huddi közü aciz bir tenerketçinin musabıkı meydanı da, men dünyanı inik körelmeymen, lekin dünya mini körsün deymen digindek, meyiplerinin aşındak özünü üzlüksüz kudret taptırışıga medet ve ilham veriş gerek. Pütkül cemiyette özünü beğişlaş, dostanı ötüş, öz ara yardım veriş, olgı ilgirleştin ibaret pidailik royini ken evj aldırıp, pidaila mulazimetinin aktif rolunu tehimi yakşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakkiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royini evj aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınışlıkı ve terakkiyatını ilgiri sürüştiki mühim rolunu cari kıldırıp, İnsaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün teğimi köp Jongu akıl parasiti ve Jongu küçünü takdim kılış gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısı gə tayarlıq görüş ve onu ötküzüşünün muvaffakiyetlik bolgalıkı
100 millionluğun halkının tən tərbiyə qızğılıqını zor dərəcədə qozğıdı. Dövlətimiz tən tərbiyə işlərinin tərəqqiyatına zor dərəcədə türütkü boldı. Biz xalqın tən safasını aşırış, bütkül millətin tən safası və turmuş sübütünü östürüşünü nişan qılışdı çıng turub, tən tərbiyənin adamın ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki mühim roluğa yüksək əhmiyyət berib və onu toluq cari qıldırıb, tən tərbiyəni ıslah qılış və onun da yenilik yartışını davamlıq olğı sılcıtıb, tən tərbiyə pən texnika tədqiqatını küçəytib, umumi xalq bədən çınıqdırış sistemisini mükəmməlləşdirib, kən xalq ammısının, bolubmu, yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə arqılıq bədən çınıqdırış inini küçəytib, dövlətimiz maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və xalqara rəqabət küçünü aşırıb, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildişimiz gərək. Qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı arzuyumuz əməlgə aşdı. Әмді бірлікті кәлгісігі үзілінішіміз керек. Әммейлән партия мәркізі комитетінің әтрапыға теғіміз зіш ұйышып, Бейджин қышлық олимпик тәнеркет мұсабықсы ройыны әуіз алдырып, теғімі мұстәккем ішенч, теғімі қәтті ғайрат білән, 2-й юзиллық күрәш нишанына әмәлгі ашырыш жолы да, Джонхуа милетінің ұлық гөлінішіден ибарат, джонгу арзусыны әмәлгі ашырыш жолы да, Jasarat bilen ilgirleyli.

Radio anglıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Birliği Ötüş Yükseklikide Turup Planlaş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıyıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbiğinin terakiyatı umumüzlük türütkü bulu sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbiğini devletimizin ekologiyeni aldınkı oranı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanıgı aylandırış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunlara yetib geldik. Programımızı avalqıda ilaqtırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar Şirin Gül Toxtayım.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlatken.

Ronuski bilen yaxşı ötken Adem mağa bundaq muamildi bolmasdıqı kerek idi. Onun onu yaxşı görüp kalgallıqı pakit ko? Bilemen, menim muşu ehvalımda özlerini pak sanap yürgen ayalla kabul kılalmaydı. Men Vronski üçün hemme nimemni kurban kılışını oylığan en dəslepki aşu dəqiqidin başlap işinin buzulgallıqı mağa məlum. Hazır buluvatkan işla şunun akıbeti. Uff, onu şunçilik öş buldum ki men bu yege nimigi keldim? Tehimi azaplangılı, tehimi bir aram bolgılı keldim ma? Anna, yan öyde hedi sanıl ikisinin bir işini mesleğetlişi vatkallıkını anlap kaldı. Bundak ehvalda dolayığı nimi deyişim mümkün? Bəxtsiz men, kanat astanga al meni, dep ketinin könlünü hoş kılay mı? Onunga hop boptu digizey mi? Yaq, menin könlümünü dolayımı düşenmeydi. Onun diginimin mi paydası yok? Lekin ketini kösem, onunla nazirimde hiç kandak Adem'nin yokluğunu, her kandak işka pisent kılmaydı gallıkımını, men üçün her kandak iş bär bir işkerlikini körüstüp koysam bulatdı. Dolly xatni elip kirdi. Anna okup çıkıp bir iğizmi gap kılmay kaytırıp bädi. Men xatta değil gellerini toluq belettim, dedi Anna. O geplerge kılç kızıkışım yok. Nemüşçün? Eksi minin ümidim çoğun idi, dedi Dolly Anna'a hayran kılıp. O Anna'nı pekatla bundak bir taqat halet körüp bakmağan idi. Kaçan mağdağın buldu? Dep sorudu o yana. Anna cevap vermeyi, közlerini yerim yumup, oldu terapki karap, oldu verdi. Kihti nemiş ki mendin özünü kaçırdı? Dedi kızırıp getken Anna şiki köz taşlap. Viyey undak emesla, balısını imit avatkan, hiç koluş almay onu ögütüp koyuvat attım. O senin kerginin anlap hoş oldu tehe. Balısını emi tüp bulup kırdı. Dolly yalgan gep kılışını bilmegeşke, o geplerini dep bolguça köp onaysızlanıp getti. Kara umu kırdı. Anna'nın kelgelikini anlığan Kitty, onun aldığı çıkışını halmağan idi. Dolly gep kılıp yürüp kayıl kılgaçka, gayretigi kelip kırıp gelgen idi. O kızırıp ketip, Anna'nın yenigi geldi ve onunla kolunu bädi. Siz bilen körüşkinimge huşal men, dedi titirgen avazdı o. Taptın çıkan bu hotonga karta Kitty'nin könlüde düşmelik kaynaydı. Lekin yine onun işçimi ağır itti. Bu zidiyetlik ehval onun könlünü aramada koymay, kandak kılışını bilmey turatdı. Ama onun güzel ve yakımlık çırayını görüp, könlüdeki düşmellik bir dille kötürülüp getdi. Eğer minin bilen körüşünü halı mısınız? Bu kılıkınızı herkiz hayran kanma ettim. Ben hemen her şeyi ögünüp kaldım. Ağırıp kılıp ediniz mi? Şundak tekme turudu. Çırayınız sel özgürüp kaptı, dedi Anna. Kitty onun özgü karap turgan közlerden azırak düşmellik çıkıp turgan dek sezdi. Ve bunu yakış tarapki tartıp, Anna ilgiri meni kanat astığı algan. Emdi bugün bu ehvalgı çüşüp kalgınımdın, menin aldımda hicalet bolup, şunda karavat sikerek dep oylap, onunla işe ağırıp kaldı. Ula

0: Kitty'nin ağırgını, bovaq ve setva toğırlıq paranlaştı. Ama Anna o paranlarının hiç kayısıya kızıkmaydı.
1: Mən senin bilen hoşlaşkılı kelgen,
0: dedi Anna ornadan turup.
1: Kaça yolu çıksan?
0: Anna onun gepige yana cevap vermeyi Kitty'ye karap gep kıldı.
1: Siz bilen görüşkenimge hoş almen,
0: dedi Anna külümsirep.
1: Mən nurgun kişilerden, hatta yeriniz'den mi sizden doğrunuzda anlap durdum. Uyak biz tarafki berip diken, mağın nait yaktı.
0: Anna'nın bu gepni yakşı niyetli demi geldi ki Roşen idi.
1: Uyak hazır nerede? Yüzümüz kaytıp gitti,
0: dep cevap verdi Kitty kızırıp gidip.
1: Meniñdin eriñizge salam etip koyun. Untıp kanma. Untıp kanmayman,
0: dedi Kitty onun gepige balalarcı saddılığı bilen cevap berip ve onun közlerige yüz taşlık bilen karap koydu.
1: Hayır dolly.
0: Anna Dolly'ni söyüp Kitty'nin kolunu sıkıp aldıraş çıkıp gitti.
1: Yani şundak yıkımlık, yani şundak çıraylık turuptu,
0: dedi hadi sıngıl yalğız kalganda Kitty.
1: Lekin nemiş kıdır bir kıl biçarı çıraygu? Hay biçarı.
0: Şu amas mı? Bugün sel başkışırak turudu, dedi Dolly.
1: Dalanğı uzatıp çıkınımda, közümge yığılıp etidigan da körünüp getti.

Anna, özünün üyden çıkan çağdaki dımı yaman keyfiyatta peytongu çıkıp oldurdu. İlgirki dert elemlerge, emdi kiti bilen körüşken çağda inik yes kılgan hakaret ve horlanış tuyğusu koşulup ketken idi. Kayakı buyruydu la hanım, öyge kaytımız mı? Sordu Piotr. He-he. Öyge kaytımız. Dedi Anna, özünün nege baradığallıkını oylap mı koymay. O ikisi, bana hudu galite hem sırlık bir mehluk kargandek karavatıdı. Ula nemi toğırsı da aşında kızgın paranlaşıp keti vatkandı. Oyladı Anna, piyade keti vatkan işki Adem'ki karap. Adem, özünün könlüdeki gepni başka birgi sözlep bersi bolar mı? Men könlümdekini sözlep bermekçiydim. Yelim yakşı sözlem epti men. O, minin bəxtsizliklerimini anlısa, huşal bolar idi. Emma körünüşti çandırma itti. Men turmuşnun lezzetini körüp yürgen çağlarımda, bana heves kılıv idi. Emdi şu lezzetler üçün cazalanğallıkımını köygende, huşal bolmay kalsın mı? Kiti tihimi huşal boludu. Men bunu bilip boldum. Menin erinin könlüdeki pevkuladı celipkarlıkımını u bilidu. Şunu bana reşik kılıdu. Üyüşmellik kılıdu. Közge ilmaydı. Onun nezirde men ahlakı buzulgan bir ayal. Eğer men o oylgan dek aşındak ahlakı buzuk ayal bolgan bolsam, özüm halgan çağda onun yerini özümge kartıp almamdım. Men de şunda hıyalma bolgan. Mav adaşının noçlıkını körün. Şu çağda uduldun kelivatkan mängzilleri qep qızıl semiz bir adam xuddi annanı tonuydigandek aypang beşidin parqırap turgan yoğan şilapsini elip egilip qoygan. Arqıdılla özünün onu tonup qalganlığını bilgen idi. Anna şunu körüp oylap qaldı. O adam meni tonuyman dep oylus kerek. Emliyette o meni tonumaydı. Dünyada meni tonuyduğan bir mi adam yok. Hatta özümü tonumayman. Fransızlar digendek, men pekat özümünün nepsimnili bilmen. Kara, ulanın paskını marojnini yep keti vatkınını. Ula pekat yeşnili bilidu. İki bala marojni satıdığan adamın aldığını tosu valgan idi. Marojnici beşiği elip algan yağaç sandukçini peskilip, lüngüsü bilen yüzüdeki terni sürtüva tattı. Anna şularga karap oylap ketti. Biz hemimiz tatlı yemekliklerge amırak. Kempit bolmasa aşındak meynet marojnini yiyemiz kilidu. Kitim şundak. Vronuskiyga erişelmey levinge tegdi. Kitti hazırgıça man reşik kılıdu. Mendin nepretlenidu. Her işkimiz birbirimizgi üç. Menin onunga üçtikim kilidu.

0: Yani şu bayık kız o. Liman'da kendini inek körüp durduğun demen.
1: Peyton kozgalganda Anna yani özü özü sözlep koydu. Peyton şeğiltaş yatkızılgan yolda bir hıldı çay kılıp çaklarını taraklatıp kete vatattı. Şu çay kılışla taraklaşla işçi de yeniden yeni hıyalla üzülmey Anna'nın hıyalığı gelişki başıldı. Heras. Boyu men kızıklı bir işini oyluydum o. O işini yadığı keltürüşki tırıştı. Satıraş, te otkenin işi mi? Yak, o emez. Taptım. Yaşvinin kişilerini birbirge bağlap durduğun nerse, yaşaş üçün köreş kılış. Ve birbirge üşmelli kılış digen gepini oylap keti vatattım. Silerinin sırtlağı sayılığı çıkınınla bika. Dedi o işçi de arvulağı oldurup şehir sırtıga sayılı kılgılı keti vatkan kişilerge karap. İştilağını elvalgınınlanın mı paydısı yok. Bəri bir vicdanınlanın ayıpleştirdin kutul almayı sile. O Piotr karavatkan tarafı karap, bir sakçının beş sangılap turalmayı kılavatkan, garık mes bir işçini elip keti vatkallıkını ködü. Manı bu boludugan çağırken, dep oyladı o. Graf Broniski işkimiz, kümüllük ütüşünün aşu sakçı tapkançılık bir çağrısını tapalmadık ha? Bu müzikimiz turmuştun köp nersi kütü veydik. İlgiri Anna'nın Vronuski bilen özü otursudaki münasivetlerini oyluğuz kelime etti. Hazır bolsa şu münasivetlerini birinci ketim Roşen düşünüp turva tattı. O nemi məksətini közləp meni qoğlaştı? Muhabbet üçün emez. Mahtın iş üçün. Anna İkisi tepişkan dəsləbki çağladı ki, Vronuski'nin kılgan gəplərini və ögütülgən o iştığı oxşaydıgan turqını köz aldığı kəltürdü. Hazır, həmmi iş onun oylıqallarının toğır işgəlligini ispatlap duraddı. Şundaq, o maqtan çaxlıqını qandırıp, kişilərinin aldıda qəlbisigi təntəni qılışnılı oyladı. Ras, muhabbetimi bolgan. Ama köprek məxsidi qılbisidin maqtınış idi. O meni özüge qartıp alğınıdın körənligen. Emdi o küllə ötüp ketip, körənlaydıganğa heç nime qalmaganda meni taşlamaqçı. Çünki meniñdin eliş mümkin bolğan närsining hämmisini elip boldı de. Körenlaydıganğa heç nime yok. Pekat nomuslu kaldı. Menin kerikim kalmadı. Emdi men onunğa yük bolup kaldım. Lekin hazırça yaxşılıqı yamanlık kılıp koygan bolup kalmayı dep, yalğandım bolsumu man yaxşı muamele kılgandek bolup atıdı. Tünü gün o aval acıraş, andın toy kılımız dep, özünün işçi dikisini aşkarlap koydu. Bu hem iş tügeşti digerlik. Elbette, o meni yakşı gördü. Lekin yakşı görüşü kançilik derecede bilip olmaydı. Yak, muhabbet yalkını üçüp boldu. O adam özünü körsetmekçi. Karan, onun körenlep keti vatkın eni. Dep oyladı Anna, ögütülgen bəygi etiği meni valgan, işki mənzi qeyp qızıl mal satkıcıga qarap koyup. Onun aldıda minin jalipkarlıqım əmdi tügidi.
0: Eger men onun yeniden ketip kalsam, o işçi de huşal boludu.
1: Onun bu oy fikirleri tahmin emesiydi. Bu ne o hayatının ehmiyeti bilen kişiler otursudaki münasebetlerden roşen körüp turup atattı.
0: Minin muhabbetim bağan sir yalkuncap, yürükümünü köydürüp gitip atsa, onun muhabbeti bağan sir üçüp külge aylınıp gitip atıdı. İkimizden ayrılıp ketmekçi bolu vatkanımızdan asaslık sebebimi şu. Menin emdi amalım kalmadı. Men bütün hücudumni onunla tapşırgan. Onun mu men üçün tekimi köp nerslerden vazgeçişini talep kılgan men. Ama o onda kalmadı. Menden bağın seri yıraklaştı. İkimiz yeni tepişkan çağlarımızda birbirimizge şundak amrak iduk. Bir-birimizden ayrılalmaydık. Bir öyge kırgendin kiyin, köngüllerimiz bölünüp, üzümüz bilgen yolda mağduk. Bu hıl ehvalını özgertişke çamımız yetmedi. Bu mine sebepsizli külleysen deydu. Men mi özümle şundak dep oylaymen. Lekin bu yalgan. Men küllemeymen. Pekat razı bolmaqalı yerim başu. Lekin
1: Anna bir dilli kallısağı kelgen bir hiyaldın aya calınıp ağzını eçipli kaldı. Hatta oltırgan ornıdın yötkülüp mi koydu.
0: Men bütün vücudum bilen onun oynışı bolmaslıkım gerek idi. Lekin onda kıl almadım. Özümle tut almadım. Menin muşu işim ahırgı kelip onu zeriktirdi. Men onun bu işidin hapı boldum. Lekin kılç amal kıl almadım. Acaba men onun meni aldımaydı gallıkını. Sorokin ağa könlünün yokluğunu. Keytini yakış görmeydi gallıkını. Mağa vapasızlık kılmaydı kallıkını bilmeymen mi?
1: Bilemen, hemmini bilemen. Lekin bu bilginimdin ehvalım yeniklep kalmaydı. Eğer o mini yakış kömey, pekat mesuliyet zörüriydi bilella mağa yakınçılık kılıp koygan. Men halıgan, arzu kılgan muhabbetini mağa bermigen bolsa, bu men üçün dozak azabıdın bedder azap olmamdı. Hazır ehval del şundak boluvatıdı. Onun menindin könlü soğuğunuğa hilip oldu. Muhabbet tügigen cayda nepret başlanıdı. Men bunu koçulani pekat görüp bakmaptıken mena.

barmağımızın uçunu illitalaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.